Bahar döner, acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner, acayipsin.

0: kadar acayipsin.
1: Aynama şükürüm şükürüm. Aynama şükürüm şükürüm. Aynama şükürüm şükürüm.
0: Ah yanar döner acayipsin.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
1: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
2: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay.de.
3: Sushiana.
4: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushi.
6: Gastro-Profis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Ein

0: 80. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Hadise ve Motive Labirent Metropol FM'deydi. Radyolarınızda bir aylık bir aranın ardından mikrofonda ben Serdar. Günaydın efendim herkese. Çay Şekeri programımızda birlikteyiz tekrar. Güzel bir sabah, güzel bir hafta başlangıcı diliyoruz günlerden. 14 Eylül. Havaları soğutmuşsunuz burada ya. Niye böyle yaptınız ya?

Varlığınla yokluğunla harikasın Ebru Gündeş. Metropol FM'de oldu, güzel sabahlar diliyoruz. Burası Metropol FM. Ben Serdar. Evet, bir aylık tatil arasının ardından tekrar Çay Şekeri programında birlikteyiz. Hoş geldiniz mesajları geliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Neler var? Ben yokken neler oldu? Tabii seçimler, AfD'nin Sachsen-Anhalt'taki seçimleri kazanması bu gündemde. Berlin eyaletinde, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seçimler yapılacakmış. AfD'ye niye seçimleri kaptırdınız ya? Abi burayı size bırakmaya gelmiyor harbiden. Bıraktığımız gibi bulamıyoruz ha tekrar ben yokken. Güzel sabahlar Ebru Yaşar. Nasıl uyuyorsun? Şimdi sizinle günaydın.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

Sinan Akçıl fark atıyor. Hayırlı sabahlarınız olsun, güzel bir haftanız olsun. Metropol FM burası. Ben Serdar. Günlerden de pazartesi, haftanın ilk günü, haftanın zor günü. 4 haftalık bir aranın ardından tekrardan Çay Şeker programında birlikteyiz efendim. Saat 10'a kadar buradayız. İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Her şey güzeldir. Her şeyi bıraktığımız gibidir. Bir sıkıntı, bir problem yoktur. Ben deminden beri, hani beni soracak olursanız, ben cumartesi günü geldim Türkiye'den. Çok sıcak, aşırı sıcak ve aşırı da pahalı. Bunu gitmeden önce de konuşmuştuk zaten. Geldiğimden beri de bilgisayarda pasportumu unutmuşum. Pasport girmeye çalışıyorum. Giremiyorum, girim, değiştir, onu yap, bunu yap falan. Güvenlik önlemleri, şunu değiştir, bunu değiştir. Pasportumu unutmuşum. Böyle uzun bir süre işe gelmediğiniz zaman bunlar olabiliyor. Ama şimdi onu ayarladık. Gündemde neler var? Onları konuşacağız. Sizler ne yaptınız? Onlardan da bahsedeceğiz. Mesajlarınız için 030-217-970-71 WhatsApp numarasını unutmamışım. 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bu hafta sonu tabii ki en önemli konu. Bu hafta sonu, gelecek hafta sonu Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde eyalet parlamentosu seçimleri var. AfD oylarını Almanya'nın dört bir tarafına yükseltiyor. İşte buyurun, Sachsen-Anhalt'ta %44 oy aldı. Sachsen-Anhalt eyaletinde her iki insandan birisi Ausländer raus diyor resmen. Böyle bir durum var. Vahim bir durum var. Niedersachsen eyaletinde de belediye seçimleri vardı. İlçe belediyesi seçimleri vardı ve burada da yine oylarını %16 yükseltti ama birinci parti CDU oldu %27 ile. Almanya'da bunlar yaşanıyor. Benzin fiyatları bayağı yükselmiş. Abi dizel 2.40 ve daha da yükselir diye de endişeler var. Neden? Niye? Çünkü Orta Doğu'da yeni gelişmeler var. Bunlardan da söz edeceğiz kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Güzel sabahlar her şeye rağmen. İyi haftalar diliyoruz.

0: 876.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de. Sushi
2: Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Anna.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Sıla hayran. Günaydın efendim herkese. Selamlar, merhabalar. Radyoların yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aa Serdar sen mi geldin? Geldim, günaydın. 4 haftalık bir aranlardan tekrardan ne derler? Daha kavuşmaz insana insana kavuşur ise yine buradayız, birlikteyiz. Vallahi ben de özlemişim ha. Yerimi özlemişim, şu koltuğu özlemişim, şu masayı özlemişim. Sizinle muhabbet etmeyi, sohbet etmeyi özlemişim. Bilgisayarımı açıp sizler için güzel şeyler araştırmayı bulmayı özlemişim. Bilgisayarı açamadım, pasvordu unutmuşum. Lan neydi, şu muydu, şu muydu? Şey yazıyor bir de. Das ist ein altes Passwort. Başka bir, das ist ein altes Passwort. Bir daha giriyorum, nein, falsches Passwort. Değiştirmek zorunda kaldım, o kadar yani. 6.50 saatlerimiz. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü. Mesajlarınız geliyor. Hoş geldin mesajların yanına. Ne yaptın, ne ettin diye, nerelere gittin diye mesajlar. Ankara'ya gittim, Samsun'a gittim. Samsun çok güzel. Ankara çok güzel. Ankara'ya bu ikinci mi, üçüncü gidişim. Çok güzel. Hani Ankara'da bir de deniz olsa var ya, of. Samsun güzel, Atakum güzel, ondan sonra Antalya'ya gittik, sıcak, çok sıcak, 34-35 derece standart. Buraya geldik, valla anında, Türkiye'den buraya gelince anında böyle bir nezle başlıyor ya, o da çok enteresan. Havalimanında artık birilerinden bir şey mi kapıyoruz, ne oluruz, hava değişiminden midir, nedir bilmiyoruz ama hep tatilden geldiğimizde mutlaka böyle hafiften bir nezle falan olur. Tatile gidip geri gelenler, görüşemediklerimiz, sizlerin de tatili inşallah güzel geçmiştir. Ben de nasıl geçti diye soruyorsunuz ama 6 kilo aldım yani, o kadar. 6 kilo. Daha hala cumartesi gün yediğim yemekle duruyorum. İşte otelde yediğim yemekle, akşam büfesiyle duruyorum hala.

0: Serdar Ortaç, iki deli, 6.55 oldu saatlerimiz. Günaydın efendim herkese. Merhabalar, merhabalar. Özgür yazmış, diyor ki ben de tatilden yeni döndüm diyor. Ve buradaki havayı ve benzin fiyatlarını görünce şok oldum diyor. Serin havayı özlüyorsun yani. Ben özledim serin havayı. Onun için buraya gelince aa dedim serinmiş, güzel, mutlu oldum ama benzin fiyatlarını görünce harbiden ben de yok artık dedim. Şunu dedim bak, dizelin 2.40 olduğunu görünce şunu dedim.
1: Oha küş.
0: Dizel 2.40, benzin fiyatı, benzin litre fiyatı 2.30 civarında, 2.25-2.30 arası. Benzin fiyatları tavan yapmış Almanya'da, daha da yükselecek gibi görünüyor. Döner fiyatı ama hala aynı, o sevindirdi beni abi. O da yükselir herhalde artık. Eli kulağındadır diye düşünüyorum. Neyse öyle bir şey söyleyeyim. Kimsenin aklına bir şey getirmeyelim. Yükselir mi yükselir benden bilirsiniz ha vallahi. Arabaya benzin atmayın, töner yiyin. Bandıra bandıra yükseltiyorlar benzin fiyatına. Bandıra bandıra.

Bandıra bandıra yonca evcimek. Günaydın. Belgin yazmış. Bizi ütülüyorlar diyor. Pres ütü yapıyorlar. Buharlı ütü yapıyorlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Inmitten der Debatten um Bundeskanzler Friedrich Merz wird die CDU einer Hochrechnung zufolge bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen landesweit stärkste Kraft. Eine vom NDR veröffentlichte Hochrechnung von Infratest DIMAP sah die Union mit fast 28% vor SPD und der AfD, die deutlich zulegen konnte.
2: Die Bundesregierung steckt in der Krise. Spekulationen über einen Sturz des Kanzlers machen die Runde und das kurz vor den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Niedersachsens CDU-Chef Lechner sagt klar, der Unmut über die Politik in Berlin sei an jedem Wahlkampfstand spürbar gewesen. Er spricht von einem Glaubwürdigkeitsproblem der Union und fordert von der Bundesregierung, mehr für die Menschen im Land zu tun. Ähnlich sieht das auch Bundesbildungsministerin Prien. Der Kanzler und die CDU müssten mehr Empathie zeigen, so Prien im Ersten. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist weiter gesunken. Ende Juni gab es bundesweit noch knapp 16.500 Apotheken und damit über 100 weniger als zum Jahreswechsel. Das geht aus Daten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hervor.
3: Das Apothekensterben hat sich zwar etwas verlangsamt, aber hält weiter an. Es sei inzwischen die niedrigste Apothekenzahl seit fast 5 Jahrzehnten, so der Apothekerverband. Bei der Vergütung beginne immerhin eine stufenweise Honorarerhöhung zu greifen, die Apotheken betriebswirtschaftlich stabilisieren solle, so der Verband. Mit einer Verordnung der Bundesregierung wurde ein Bestandteil der Apothekenvergütung für rezeptpflichtige Medikamente zum 1. Juli auf 9 Euro pro Packung erhöht. Im Januar sind weitere 50 Cent fällig. Tine Klimach, Berlin.
1: Bei der Parlamentswahl in Schweden sind die Sozialdemokraten von Ex-Regierungschefin Magdalena Andersson der Prognose zufolge stärkste Kraft geworden. Die Partei kam laut schwedischem Fernsehen auf 28% der Stimmen. Ob das für eine Regierungsbildung reicht, ist aber völlig offen. Die konservative Partei von Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson erhielt 18% der Stimmen. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten kamen in der Prognose auf 17%. Zum Sport: in der Bundesliga hat Bayern München den Aufsteiger SV Elversberg mit 2:1 besiegt. RB Leipzig setzte sich gegen den HSV mit 5:0 durch. Und Tennisprofi Alexander Zverev hat erstmals die US Open gewonnen. Der French Open-Sieger bezwang im Finale in New York den Amerikaner Ben Shelton in 4 Sätzen und holte seinen 2. Grand-Slam-Titel.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Kıbrıs Girne açıklarındaki gemi faciasında 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, denizin 554 metre altındaki batığa ulaşmak için uzaktan kumandalı sualtı robotunun kullanılacağını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı ifadeye çağırdı. Soruşturma kapsamında daha önce 2 ayrı operasyon yapılmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı açılışla havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Yeni pist havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Ulaştırma Bakanlığı pistin özellikle iç hatlarda taksi ve havada bekleme sürelerini azaltacağını belirtiyor. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Yeni dönemde Türkiye 100 yılı marif modeli daha fazla sınıf düzeyinde uygulanacak. Okullarda cep telefonu kısıtlaması devam edecek. Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Filenin Efeleri bir sonraki maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Süper Lig'de 5. haftada Galatasaray Kocaelispor'u 1-0 yenerek 13 puanla liderliğini korudu. Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0, Ahmet ise Başakşehir'i 5-0 mağlup etti. Konyaspor Trabzonspor'u 1-0'la geçti. Haftanın son maçında Fenerbahçe bu akşam Gaziantep deplasmanına çıkıyor. Maç saat 19'da başlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 18 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 21 derece arasında seyredecek. Hoş ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Biz aşk perisi. Günaydın, günaydın bütün dinleyenlerimize. Metropol FM burası, ben Serdar. Ve bir aylık aranın ardından Metropol FM'de Çay Şekeri programında yine beraberiz.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayırlı olsun, güzel olsun, mutlu olsun, keyifli olsun. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü, haftanın zor günü. Ve bu zor günü kolaylaştıracağız hep beraber. Saat 10'a kadar bu güzel programla bir aradayız. Siz de katılımınızı esirgemezseniz tadından yenmeyen bir program olur yine diye düşünüyorum. Bunun için işte 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. İnşallah iyisinizdir, her şey yolundadır. Bir sıkıntı, problem yoktur inşallah. Siz de tatile gitmişsinizdir, gelmişsinizdir, dinlenme fırsatı bulmuşsunuzdur. Havalar artık serinlemiş durumda, sonbahara emin adımlarla artık sonbahara getirdik de diyebiliriz. Kalorifer yakmaya başladık büyük bir ihtimalle. Sizler de başlamışsınızdır. Geceleri soğuk oluyor, sabahları karanlık oluyor. Artık kara kışa doğru ilerliyoruz. Ama her mevsimin kendine göre bir güzelliği var. Mesela yazın dışarıda gezmeyi çok seviyoruz. Kışında özellikle evimizde çay içmeyi, sıcak bir şeyler içmeyi, ailemizle olmayı seviyoruz. Her mevsimin kendine göre bir güzelliği var tabii ki. Artık havalar soğudu, kışa doğru ilerliyoruz ama kışla beraber de akaryakıt fiyatları, onlar da yine yükseliyor. Onlar ya, konuşacağımız çok şey var yani, konuyu bir yerlere getirmeye çalışmayayım şimdi. Bize ulaşın. Neler yapıyorsunuz? Neredesiniz? Her şey yolunda mı? 10'a kadar buradayız.

Neler yedin, neler içtin? Hadi onu bırak da neler gördün? Onları bize anlat diyor dinleyicimiz. Oo, neler gördüm. Sorma, sorma.

0: Tarkan Yolla 7.19 yaptık saatlerimizi. Güzel sabahlar diliyoruz herkese, merhabalar. Mesajlarınız için çok teşekkürler, gönülden teşekkürler. Mustafa yazmış, hoş geldin diyor, teşekkür ediyoruz. Filiz Frankfurt'tan yazmış, du warst echt gefühlte 43 Wochen weg diyor. Başka kimle göndermiş bakalım. Belgin, selamlar, güzel sabahlar diliyoruz. Diburg'dan Fatih sesli bir mesaj göndermiş. Diburg'dan Fatih. Ona diyor ki, şunu göndermiş.
1: Günaydın Serdar kardeş. Hoş geldin memlekete. Vallahi ne demeli.
0: O ne?
1: Seni Alex de Souza gibi Fenerbahçe'de özledik Metropol FM'de. Hoş geldin.
0: Oo, güzel bak, böyle mesajlar geldi. Bunları çok seviyorum, bu mesajları. Ben de sizi Galatasaray'ın Hacı'yı özlediği gibi özlüyorum. Özledim. Teşekkür ediyoruz. Hakan'a da buradan çok teşekkürler tabii ki. O da sabah programında, çay şekeri programında sizlerle oldu. Esra sizlerle oldu. Onlara da çok kocaman kocaman teşekkürler. Hakan artık bana mesaj gönderiyordu. Gel artık, uykum geldi diye. Uykum var, ne zaman geliyorsun diye. Esra da sabahları makyajımı yapamıyorum senin yüzünden, çabuk gel diye. Ne yapalım, yıllardır yapıyoruz, biz insan değil miyiz? Biri boyasını düşünür, biri uykusunu düşünür. Bu nedir ya? Esra'yı ilk o halinde sabahları görmedim ha.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Ve nefis bir parçayla devam ediyoruz reklam aramızdan hemen sonra. Hakan Bektaş ve Bilal Hancı, Yaktın Beni Metropol FM'de. Günaydın.

0: Bilal Ancı, Hakan Bektaş, tüm zamanların en güzel günümüzün yeni şarkıları Yaktın Beni. İşte sizinleydi. Saatlerimiz 7.29, 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Gelen mesajlarınız var, bakalım.
1: Oku kardeşim, özenme bana, sırtını devlete dayan.
0: Kim ne göndermiş? 0-32-117-970-71 sesli mesajlar da var. Sesli mesajlara ben yer veremiyorum arkadaşlar. Hani Serdar mesaj gönderdik, niye değerlendirmiyorsun diye kızmayın sonra bana. Onları hemen, çünkü ilk önce bir dinlemem lazım. Ne göndermişsin, ne yapmışsın, ne etmişsin, hemen yayınlayamıyoruz onu. Mesajı hemen anında okuyup aktarabilirim canlı yayında ama hemen o sesli mesajı açamıyorum. Belki başkasına gönderecektin, belki iş arkadaşına kızdın, ona göndereceğim derken bana gönderdin. Mücahit, Müco. Kolay gelsin, onun bir sesli mesajı var.
2: Yahu Serdar abi, sen neredesin, neredesin? Benim morali sıfır sıfır abi. Güne başlamıyoruz abi. Abi enerji, bir gün diliyorum sana. Hayırlı günlerin, işlerin olsun. Biz de sabah sabah çıkmışız elektrik işe, malum.
0: Kolay elektrik gelsin.
2: Elektrik döşüyoruz.
0: Kolay gelsin. Döşemeye devam. Elektrikçi arkadaşlarımıza, tesisatçı arkadaşlarımıza kolaylıklar, hayırlı işler diliyoruz. Şu an neredesiniz? Direksiyon sallayan arkadaşlarımız var. Onlara da buradan selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyoruz. Herkese merhabalar. Mehmet Abay yazmış. Ona da kolay gelsin. Gülcan yazmış. Hakan'a lütfen kız diyor. Sen yokken diyor bizi yere soktu, çıkarttı diyor. O ne demek ya? Hakan? Hakan'a da teşekkürler. Öpüyoruz onu. Selamlar. Abi durmadan her gün bana mesaj, her gün telefon. Serdar nerede kaldın? Uykum var. Sonra Esra geçti sabah programına. O da Serdar senin yüzünden sabahları makyajsız çıkıyorum çabuk gel. Dinleyicimiz yazmış. Hakan boşuna Esra'ya Chucky demiyor diyor. Chucky yine iyi. Testere filminde Billy vardı, bildin mi? Onu gör, Esra'yı görme sabahları.

0: Sezon yeni heyecan. Almanya şampiyonu Alba Berlin'in forma sponsoru ve premium partneri Gazi olarak yine yanınızdayız. Spor birleştirir, lezzet birleştirir, Gazi birleştirir.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Çelik unutulmaz şarkısı Meyhaneci. Günaydın, günaydın. Selamlar. Sivas'a gidelim mi biz? Sivas'a. Sivas'a gidiyoruz. Sivas'ta enteresan bir olay yaşanmış. Adamın biri çöplükte define buluyor. Defineyi de yetkililere teslim ediyor. Ondan sonra borçlu çıkıyor. Sivas'ta şaşırtan olay. Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir çöplükte bulduğu 128 parça tarihi eseri müzeye teslim ediyor. Biçilen 30 bin liralık ödülü az buluyor. Bunun değeri diyor çoktur diyor. En azından %20'sini diyor bana verirler diyor. Ondan sonra müze diyor ki 30 bin lira veririz sana. O da bunu beğenmiyor. İşte bu 30 bin lira ödülü belirleyen komisyonun değişmesini istiyor. Diyor ki bunu diyor başka birileri karar versin diyor. Siz de anlamıyorsunuz bu işten diyor. Bunun değeri daha fazla diyor. İtiraz ediyor bu defineyi bulan adam bu kişilere. Tamam diyor yeni komisyon kurulur ama diyor bunun da diyor masrafı var 16 bin lira bunu senin vermen lazım diyorlar adama. O da yok öyle şey vermem etmem falan. İtiraz ediyor buna. Komisyon da diyor ki ya seve seve vereceğim bu parayı ya da biz sikke sikke bu defineyi alacağız diyor. 120 sikke bulmuş adam tarihi sikke 11 yüzük 7 obje 3 heykel 2 mühür 1 ok ucu. Bir yüzük parçası, bir madeni para. 30 bin lira bayağı ucuza kapatmaya çalışmışlar ya.

0: Gir kanıma İrem Derici, Harun Kolcan unutulmaz şarkısı. Sikkiye çok güldük abi diyor. Gülersin tabii. Adam Sivas'ta hazine buluyor kazı çalışmalarında. Daha doğrusu çöplükte bulmuş, pardon. 102 sikke, yani eski para. Eski paraya sikke denir. 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası, 1 madeni paradan oluşuyor bu hazine, bu define. Çöpte buluyor adam bunu. Çöpe de kim attıysa. Bu ne lan, çöp, atın bunu diye. O da bunun değerli bir şey olduğunu anlıyor ve yetkililere veriyor bunu, müzeye veriyor. Onlar da diyor ki, aa diyor, sana diyor, o zaman diyor, biz diyor findalon verelim, ödül verelim sana, 30 bin lira. O da 30 bin bunun için çok az diyor. Siz bu işten anlamıyorsunuz, başka kişiler bunun değerini belirlesin. İyi tamam, başkaları bunu değerlendirsin ama o kişiler için 16 bin lira para vermen lazım diyorlar bu adama. Ona vermem etmem. Seve seve vermezsen biz sikke sikke bunları alırız diyorlar. Nasıl konu ama?
1: 30 yıldır bu yollardayım, böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Oradan biri çıkıp da şunu demiş.
2: Bir dakika, bu meseleyi çözelim.

0: Sibel Can gelecek birazdan. Serdar, sesine ne oldu diye sormuş bir dinleyicimiz.
1: Üşüttük dedik ya.
0: Ya böyle genelde olur ya, Türkiye'den gel işte, ya havalimanında uçakta birinden bir şeyler kaparsın ya hava değişiminden olur. Bende de birazcık sanıyorum şifaya kaptık. Ama önemli bir şey değil. Abi AfD'ye ne diyorsun diyor bir dinleyicimiz. Bana bu soruyu aynen Türkiye'de de birisi sordu. Bir Alman turist sordu. Otelde, her şey dahil otelinde bir Alman turist. Böyle birkaç defa selamlaştık falan. Small talk und so gemacht. Aber kennt ihr diesen Deutschen im Türkei Urlaub, der unter der Fliese nach Staub sucht? Genau so einer war das. Aynen öyle bir tip. Hani 5 yıldızlı otele gelmişsin, tamam mı? Hani İtalya'da, İspanya'da dünyanın hiçbir yerine bulamayacağın hizmeti gördüğün bir otele gelmişsin ve çok da ucuza gelmişsin diğer ülkelere göre ve arıyor mesela, o yerde kıl arayan, tüy arayan, toz arayan tipler var ya. Nee, das haben bestimmt nicht die Türken gemacht. Da ist bestimmt ein Deutscher noch an der Arbeit gewesen. Kennt ihr die? Genau die. Onlardan biri sordu bana böyle. Und dedi, AfD hat ja die Wahl gewonnen. Hani ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın böyle esprili bir şekilde? Dedim ki keine Sorge dedim. Auch in der AfD haben wir unsere Leute. Wenn die Zeit kommt für die Abschiebung. Oh Serdar abi, sen buradan gel. Keine Sorge. Bisschen

0: kıyamam.
1: Sibel Can ve Epio, sana kıyamam. Dinleyicimiz diyor ki bu AFD sorusunu soranı Alman'a vermiş olun cevap. İşte eski gantiş diyor. Adam diyor AFD'ye geldi diyor. Ne yapacaksın diyor. AFD'ye gelirse ne yapacaksın diyor. Hani korkmuyor musun gibi böyle üstü kapalı böyle. Türkiye'de bana, Türkiye'de Antalya'da bana bir Alman bunu soruyor. Lan sen gelmişsin lan, sen benim mekandasın şu an. Arkamdaki baba itleri görüyor mu? Ne yapacaksın diyor. Dedim ki ah dedim ah. Orada da bizim adamlar vardır dedim. Şaka maka. In the AFD gibt's wirklich Türkçe funktionieri. Ben diyordum ki lan niye bir insan bunu yapar? Hani das ist doch verrat diyordum böyle. Hani, neden AFD'ye girer? Hani Türk kökenli, Müslüman kökenli biri niye AFD'ye girer? Sonra anladım. Bunlar dedim kaleyi içten fethedecek. Was willst du? Wir schieben Türken ab. Lan diye içeride. Bize her yer Ankara lan diye. Küçük ara, sonra devam. Ayrılmayın.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
3: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukow'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, gülüşünüz bize emanet.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
5: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Senin frekansın. Metropol FM.
5: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
7: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
8: Muri yazmış. Abi diyor, bizim olmadığımız yer mi var diyor. Ya man. Abşibi Reşe ise auch Türke. Abşibi polis ise auch Türke. Lan pilot ise auch Türke lan. Was, ich flieg zurück nach Ankara, Alter. Was, ich fliege nach München, Frankfurt.

Hulim ve Serdar Ayıldız Seren Uzun. Güzel sabahlar diliyoruz. Guten Morgen. Dinleyicimiz yazmış, Serdar diyor, haberin olsun diyor. Sen yokken Hakan çok dedikodunu yaptı ha diyor. Gel dedikoduyu sever. Ona bir şey söylemek ister misin diyor. Söylemek isterim tabii ki. Hakan çok duygusal bir çocuk. Çok çalışıyor, çok azimli. Hep gözümün içine bakıyor. Ben onun gözünün içine bakıyorum. Hakan'a selamlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen auf Kreisebene erneut stärkste Kraft geworden. Nach dem vorläufigen Ergebnis kommt sie auf 27,2%, vor der SPD mit 24,6%. Besonders stark legt die AfD zu. Sie erreicht 15,9% und damit ihr bislang bestes Kommunalwahlergebnis im Land. CDU und SPD verloren dagegen deutlich. Die Wahlbeteiligung stieg auf 64,6%. Im kommenden Jahr wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Bundeskanzler Friedrich Merz und weitere europäische Spitzenpolitiker beraten heute in Finnland über die Zukunft der Arktis. Im Mittelpunkt stehen neue Schifffahrtsrouten, Rohstoffe und Sicherheitsrisiken durch Russland und China.
2: Die Arktis wird auch für die Europäer immer wichtiger. Nicht nur, weil das schmelzende Eis den Zugang zu unerschlossenen Rohstoffvorkommen und neuen Handelsrouten möglich macht. Russlands und Chinas militärische Aktivitäten in der Region werden zunehmend zur Bedrohung. Die Zerstörung von Seekabeln ist nur ein Beispiel. Gastgeber Finnland will andere europäische Länder unter anderem davon überzeugen, eine Eisbrecherflotte aufzubauen. Ohne sie ließen sich Versorgung, Handel und militärische Präsenz in der Arktis nicht zuverlässig sichern. Sigrid Harm, Skandinavien.
1: Und zum Sport. Tennisprofi Alexander Zverev hat erstmals die US Open gewonnen. Der French Open-Sieger bezwang im Finale in New York den Amerikaner Ben Shelton in 4 Sätzen und holte seinen 2. Grand-Slam-Titel.
3: Zverev brauchte einen Moment, um überhaupt zu realisieren, dass er gerade die US Open gewonnen hatte und damit in die Fußstapfen von Boris Becker tritt. Der 29-Jährige mit dem Pferdeschwanz ist der 2. Deutsche, der im Männereinzel triumphierte. 30 Jahre gab es keinen Grand-Slam-Titel und jetzt gleich 2, freute sich der Hamburger in seiner Siegeransprache. Emotional dankte er seiner Mutter, die ihm trotz seiner Zuckerkrankheit die Tenniskarriere möglich machte und immer an ihn glaubte. Tennis-Ikone Jimmy Connors überreichte die Trophäe. Tina Eck, USA.
1: Und zum Fußball. Der FC Bayern ist beim Aufsteiger SV Elversberg nur knapp an einem weiteren Rückschlag vorbeigeschrammt. Der Rekordmeister gewann mit 2:1. Lennart Kahl brachte die Münchner in Führung. Maurice Krattenmacher glich nach der Pause aus. Harry Kane erzielte anschließend den Siegtreffer. Tabellenführer ist überraschend der SC Freiburg mit 3 Siegen aus 3 Spielen vor Borussia Dortmund.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bu soruşturma devam ediyor. 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada Silivri'deki cezaevinde hayatını kaybetmişti eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu. Acaba öldü mü yoksa öldürüldü mü, bu araştırılıyordu. Şimdi bu soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri de ifadeye çağrıldı. Çünkü dizilerinde de Kazım Kaşifoğlu diye bir isimli karakter yer almıştı. Bunun üzerinden bir soruşturma yapılıyor.
4: Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili olayda anne gözaltına alındı. Bu haberi de alalım.
5: Taner, aslında sadece anne değil baba da gözaltına alındı. Çünkü sebebi şu: bebek aslında 11 aylık Büşra bebek aslında bundan 3 gün önce kaybolmuştu. Arama çalışmaları sürüyordu ama anneden bir açıklama gelmişti. Kaybolmadı, aslında satıldı demişti. Babasıyla ilgili bu ifadeyi vermişti. Ardından da toplamda 6 kişi anne ve baba dahil olmak üzere gözaltına alındı.
4: Girne açıklarındaki gemi faciasında 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 14 kişi daha aranıyor. Ne durumda arama çalışmaları?
5: Evet, bununla ilgili de Başbakan Ünal Üstel'den gelen açıklamalar var. Bu arama çalışmalarına bugün yeni bir geminin dahil olacağını ifade etti ki çünkü enkaz yeri aslında tespit edildi fakat 550 metre altında bulunuyor şu anda feribot. O nedenle orada bulunan kayıplarımıza ulaşmaya çalışıyoruz dedi.
4: Türkiye'de yaklaşık 17 milyon öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. Ayrıntıları alalım.
5: Tabii Taner, senin de ifade ettiğin gibi yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1.2 milyon da öğretmen var. Onlar için ilk ders zili bugün çaldı. Okullarda öğrencilerin cep telefonu götürmesine izin verilmeyecek, yeni kurallar da var. İlk ara tatil 16-20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Tabii alınmış olan, trafikte alınmış olan birçok tedbir olduğu gibi asayiş noktasında da alınan birçok tedbir oldu okulların açılmasıyla beraber.
4: Güçlü voleybolda Türk A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. Bu maça bakalım.
5: Evet, A milli erkek voleybol takımı erkekler Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'ye set vermeyerek 3-0 kazandı ve ilk galibiyetini almış oldu 3. maçında.
4: Süper Lig'de ise 5. hafta bu akşam tamamlanıyor. Haftayı alalım kısaca.
5: Evet, Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup etmişti. Trabzonspor Konyaspor'a 1-0 yenilmişti ve Galatasaray Kocaelispor dün 1-0'la geçti. Yeniden liderliğe oturdu ve Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Gaziantep'le mücadele edecek. 19'da başlayacak bu karşılaşma.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 15 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 19 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Haunfau Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
4: Çözüm.
5: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işim Möbelland. Estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
6: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.

Manifest yaşanacaksa yaşanacak. Metropol FM'de herkese selamlar. Radyolarınızda ben Serdar. Bir aylık aranın ardından tekrardan Çay Şekeri programına birlikteyiz. Güzel bir hafta diliyoruz. Kolay bir hafta diliyoruz. Futboldan da bahsedelim. Son günlerde özellikle Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası Roma maçından sonra işte Aziz Yıldırım, İsmail Kartal çıktı, istifa ediyorum dedi. Aziz Yıldırım çıktı, ne demek istifa ediyorum, edemez dedi. Sonra ulaşılamadı kendisine falan. İkna edildi takımının başında ve bu akşam Fenerbahçe Trendyol Süper Ligi'nde haftanın kapanış maçında Gaziantep'le saat 19'da karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray Kocaelispor'una 1-0 mağlup etti. Ahmetspor Başakşehir'i 5-0 mağlup etti. Şöyle sıralamaya baktığımızda da Ahmetspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe bugün kazanırsa puanını 9'a yükseltip üst sıralara tırmanacak. Şu an maç eksiğiyle 12. sırada bulunuyor Fenerbahçe. Futbolda kalalım. Trendyol 1. ligde, yani aslında 2. ligde, Süper Lig'in bir alt liginde Bodrum Spor Mardin deplasmanına gidiyor. Ve Bodrum Spor'u Mardin deplasmanında destekleyen bir taraftar var. Bodrum'dan 3000 kilometre fazla yol kat ederek. O kadar uzak mı lan Mardin şeyi? Öyle yazıyor haberde de. Mardin'e gidip gelmek için 3000 kilometreden fazla yol kat eden Birol Ahi adındaki bu taraftara Bodrum Spor Kulübü ömür boyu kombine hediye etmiş. Mardin'deki deplasman tribününde Bodrum Spor formasıyla oturuyor ve tek başına takımına tezahüratlar yapıyor. Haydi Bodrum, haydi Bodrum, haydi. Tek başına deplasmana gitmiş. Tabii diğer taraftarlar nerede diye insanın aklına geliyor. Onlar da Bodrum'da herhalde gurbetçi turisti avında. Hani derler ya, tek kişilik ordu diye, buyurun. Yılın taraftarı.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, demokrasilerde vatandaşlar kullandıkları oylarıyla siyasi sorumluluğu kimin üstleneceğine karar verebiliyor. Bu nedenle seçimler demokrasilerin en temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Seçmenler oylarıyla ülkenin, eyaletin ya da yaşadıkları belediyenin geleceğinin şekillenmesine katkıda bulunuyor. Kullanılan her oy hangi parti ve siyasetçilerin sorumluluk üstleneceğini etkiliyor. Oy kullanmayanlar ise kararı diğer seçmenlere bırakmış oluyor. Seçimlere katılan vatandaşlar siyasi görüşlerini doğrudan ifade etme imkanı buluyor. Oy kullanmak yalnızca hak değil, aynı zamanda siyasi karar süreçlerine doğrudan katılmanın en önemli yollarından biri olarak görülüyor. Seçimlerin ardından oylar sayılıyor. Sonuçlara göre partiler ve milletvekilleri parlamentolara giriyor. Hükümet kurabilmek için partilerin çoğu zaman birlikte çalışması ve koalisyon oluşturması gerekebiliyor. Amaç önemli projeler ve kararlar için siyasi çoğunluğu sağlamak.
0: Benim şehrim benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim, benim politikam. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Ja, am Sonntag ist Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri var. Aynı zamanda Almanya'nın kuzey eyaletlerinden biri Mecklenburg-Vorpommern'da da Doğu Alman eyaletlerinden birinde de eyalet parlamentosu seçimleri var. Bu pazar günü Berlin'le Mecklenburg-Vorpommern aynı günde. Ve Sachsen-Anhalt'ta %44 oy aldı sağcılar AfD. Bütün dünya bunu konuşuyor. Biz de bu hafta özellikle bunu konuşacağız. Lütfen oy hakkı olanlar oylarınızı kullanınız kıymetli dinleyenler. AfD'nin de seçim programından az bir şey bahsedeceğim. Bizi özellikle ilgilendiren konulardan bahsedeceğim az sonra. Ama önce Emre Fel henüz 10 yaşında. Sizinle olsun, günaydın.

0: Emre Fel henüz 10 yaşında. Nefis bir parça daha. (0) 32 117 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Ercan arkadaşımız yazmış. Abi diyor, sen tatile gitmeden önce diyor, bana diyor yeni bir iş bulacaktın diyor. O iş ne oldu diyor. Hatırladım. Çalıştığım yerde sadece sap var demiştin. Sıkıldım abi bu işten demiştin. Ercan öyle bir işte çalışıyor ki. 10 erkeğe bir erkek düşüyor. Şener abi, bizim Ercan'a yeni bir iş mi bulsak, ne diyorsun?
1: Ula hırbo, sizi aliniz ekmekte, oğlunuz avratta. Ben nasıl güvenem size?
0: Merak etme, halledeceğiz.
2: Bir dakika, bu meseleyi çözelim.
0: Vay canım kardeşim. Eray Akçay da şu an bizi dinliyormuş. Arkadaşım Ünal Aydın'la yoldayız. Orada çok selamlar diyor. İşimizin peşindeyiz. Dişimizi tırnağımıza taktık, çalışıyoruz diyor. Vay, gördün mü Şener abi, ne kadar çalışkan bir arkadaşımız Eray.
1: Ya, aferin, aferin. Benim ne olmasın evladım. Çocuğum sen hep böyle mi kalacak?
0: Sizin işte kaç erkek düşüyor Eray?

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin seçimlerine birkaç gün kala Savunma Bakanı Boris Pistorius, SPD'nin kampanyasına destek veriyor. Pistorius önce Rudow'da güvenlik ve savunma konulu bir etkinliğe katılacak, ardından SPD'nin başbakan adayı Steffen Krach ile Mariendorf'taki teknoloji merkezini ziyaret edecek. SPD son anketlerde %10 ile 12 arasında oyla 5. sırada. Krach hakkındaki savcılık soruşturması ise sürüyor. Berlin'de Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp ise seçim öncesi 5 maddelik planını açıkladı. Eralp, eyalete ait konutlarda kira artışlarını sınırlamak, fahiş kiralarla mücadele için özel ekip kurmak ve ücretsiz büyük atık günü düzenlemek istiyor. Berlin polisi yeni personel bulmak için ayı figürlü bir kampanya başlatıyor. Bule olma, Bear ol adlı sloganıyla hazırlanan kampanya 4 hafta sürecek ve yaklaşık 140 bin oraya mal olacak. Berlin polisi her yıl 1224 kadroyu doldurmak istiyor. Kampanyadaki ayı çizimlerinin yapay zeka kullanılmadan hazırlandığı özellikle vurgulanıyor. Reinickendorf'ta yaklaşık 15 kişinin karıştığı toplu kavgada 41 yaşındaki bir adam ağır yaralandı. Residenzstraße'deki kafede masa, sandalye, biber gazı ve bıçak kullanıldığı bildirildi. 3 kişi kesici alet yarası alırken 30 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da Saksonya-Anhalt seçimleri sonrası gözler diğer seçimlerde. Aşağı Saksonya yerel seçimlerinde CDU oy kaybetmesine rağmen yaklaşık %28'de birinci parti oldu. SPD yaklaşık %25'de kaldı. Seçimin en büyük kazananı AfD oldu. Parti oyunu 12 puan artırdı ve yaklaşık %16,5'a çıktı. Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferinin ardından Almanya'nın 35'ten fazla kentinde on binlerce kişi aşırı sağa karşı sokağa çıktı. Berlin'de yaklaşık 18 bin, Hamburg'da 25 bin kişi gösterilere katıldı. Bazı kentlerde AfD hakkında yasaklama sürecinin incelenmesi talep edildi. Gösterilerde demokrasi ve toplumsal birlik vurgusu öne çıktı. CSU lideri Markus Söder, CDU-CSU-SPD hükümetinin dağılmaması gerektiğini söyledi. Söder, trafik ışığı koalisyonunun çöküşünün ardından mevcut hükümetin de sona ermesinin felaket olacağını belirtti. Bavyera Başbakanı, AfD'nin Saksonya-Anhalt seçim zaferi sonrası eleştirilen Başbakan Merz'e destek verdi. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock.
1: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

Burak Bulut ve Diva. Diva bebeğim, günaydın. Ayzon 3, Berlin istikametinden, pardon, havalimanından Berlin yönüne gelirken bir kaza olmuş. Ve şu an burası oldukça kalabalık diyor dinleyicimiz. Berlin'e giriş bayağı bir kalabalık diye yazmış. Aklınıza olsun buradan geçecek olanlar, bizden söylemesi. Frankfurt'tan İsa Bey yazmış. Ona da buradan hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyoruz. Baden-Württemberg eyaletinde bugün okulların ilk günü. Dersler başladı. İyi dersler diliyoruz bütün kardeşlerimize, miniklerimize, arkadaşlarımıza, annelere, babalara da kolay gelsin. Orada da yaz tatili bitti. Ve bugün de Bayern'de son tatil günü. Yarın okullar başlıyor Bayern'de de. Bütün Almanya ders başında olacak yani yarın itibariyle, onu da yine söyleyelim. Münster'den yazmış Mesut arkadaşımız. Münster'e de buradan kocaman kocaman selamlar. Münster'de artık yayınımız var. Münster'le dinleyenlerimize buradan selamlar, sevgiler. DAB üzerinden Münster'de de bizi dinleyebiliyor dinleyenlerimiz. İlker yazmış. İlker Sakallı. Diyor ki 3 hafta önce diyor Samsun'da Piyaza alışveriş merkezine yürüyen merdivenlerde seninle selamlaşmıştık diyor. Evet, ben böyle merdivenlerden yukarı doğru gidiyorum. Bir arkadaşımız da aşağı doğru geliyor. Orada bir selamlaştık. Aa, Serdar Metropol FM falan. O da Düren'den dinliyormuş bizi. Orada karşılaştık. Ben de çok mutlu oldum. Böyle Türkiye tatile gittiğimiz, özellikle dinleyenlerimizle karşılaştığımızda. Ya Metropol FM ne güzel bir köprü oluşturuyor ya. Dinleyenlerimizle bizler arasında. Çok ama çok mutlu oluyorum. Düren'e de buradan selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyoruz. Şenol arkadaşımız yazmış. Diyor ki eyalet parlamento seçimleri için diyor AfD'li adaylarla da diyor bir söyleşiniz olacak mı diyor. Bu hafta AfD'li adayla da dahil olmak üzere bütün adaylarla programımız olacak. Ferhat arkadaşımız özellikle stüdyo konuğu olarak bu adayları alacak ve bizler için, özellikle Almanya'da yaşayan göçmen kökenli insanlar için adaylar neler planlıyor, parti programları nedir, hele de AfD'nin özellikle işte göçmenlerle, yabancılarla, Müslümanlarla ilgili o söylemleri ne anlama geliyor? Tabii şimdi şey diyorlar işte, Türkler bizim dostumuz, arkadaşımız, Türkler işte Almanya için çok şeyler yaptı diyen AfD'liler var ama Türkleri buradan geri göndermemiz gerekiyor diyen de çok önemli. AfD'nin başında hani önemli kabul edilen isimler var. Başta Björn Höcke diye bir adam var. Bunlardan bahsedeceğiz değerli dinleyenler bu hafta. Özellikle bu röportajlarımız olacak ve bu bağlamda da bu seçimlerde 16 yaşından itibaren seçmenler de oy kullanabiliyor. Şimdi burada doğup büyüyen gençlerimiz var. Onlar da oy kullanabilecek. Siz annelere, babalara çok önemli bir görev düşüyor. Lütfen çocuklarınızı sandık başına gönderin. Onlar da oylarını kullansın. Bir dinleyicimiz sormuş. Diyor ki hangi partiye oy vereceğiz? Valla birine verme de kime verirsen ver. Hani sana karşı olana verme, kime verirsen ver. AfD'ye verme, kime verirsen ver. Benim aklımdan geçen bu. Dolayısıyla 16 yaşından itibaren gençler de oy kullanabiliyor. Annelere, babalara bu çağrıyı yapıyoruz. Çocuklarınıza bu seçimlerin olduğunu, bu pazar bu seçimlerin olduğunu hatırlatın. Zaten bu seçim bildirisi mektup yoluyla size ulaşmıştır. Lütfen seçimde oylarınızı kullanın efendim, kullanın.

0: Yayla dilimli tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma. Yayla, adı da başka, tadı da. Yayla, yayla,
1: adı da başka, tadı da. Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
4: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.

0: Derya Ulu, gel yabani, gör halimi. Zeki arkadaşımız yazmış. Abi geldin ya diyor, beraber bir çay içeriz, bir çay gönderir misin diyor. Kemal abi çay içer miyiz?
1: Zıkkım iç, hıyarto.
0: Deniz yazmış, Deniz. Deniz diyor ki, abi diyor, az önce senin söylediğin gibi diyor. Alanya'ya gittik diyor. Alanya'ya mı gittin? Bara gittik diyor. Bara mı gittin, hem de Alanya'da? Nasıldı, ortam iyi miydi? Kaç erkeğe kaç erkek düşüyordu? Senin dediğin gibi diyor, bir erkeğe 10 erkek düşüyor abi diyor. La o laf zaten Alanya'dan çıkma. Niye Alanya'ya gidiyor? Hani gidiyor da niye bara gidiyorsun orada? AFD'nin seçim programında yazan bazı bizleri yakından ilgilendiren konular var. Onlardan bir tanesi mesela AFD'nin önemli isimlerinden, önde gelen isimlerinden gelen sözler, işte der İslam gehört nicht zu Deutschland. Warum? Ist ja nicht Deutsch. Christentum ist ja auch nicht Deutsch. Ne, kommt ja aus Palästina, ne? Alles was nicht Deutsch ist, muss abgeschoben werden. Dönerciye gidecekler Almanlar. Geben Sie mir bitte einen Döner. Lieber Herr Franz, bitte ein Döner. Ach, Sie sind der neue Dönerschneider. Ja, den anderen haben Sie abgeschoben. Und wir haben keinen Döner. Wieso? Döner wurde auch abgeschoben.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen auf Kreisebene erneut stärkste Kraft geworden. Nach dem vorläufigen Ergebnis kommt sie auf 27,2%, vor der SPD mit 24,6%. Besonders stark legt die AfD zu. Sie erreicht 15,9% und damit ihr bislang bestes Kommunalwahlergebnis im Land.
3: Die Bundesregierung steckt in der Krise. Spekulationen über einen Sturz des Kanzlers machen die Runde und das kurz vor den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Niedersachsens CDU-Chef Lechner sagt klar, der Unmut über die Politik in Berlin sei an jedem Wahlkampfstand spürbar gewesen. Er spricht von einem Glaubwürdigkeitsproblem der Union und fordert von der Bundesregierung, mehr für die Menschen im Land zu tun. Ähnlich sieht das auch Bundesbildungsministerin Prien. Der Kanzler und die CDU müssten mehr Empathie zeigen, so Prien im Ersten. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
2: Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist weiter gesunken. Ende Juni gab es bundesweit noch knapp 16.500 Apotheken und damit über 100 weniger als zum Jahreswechsel. Das geht aus Daten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hervor.
4: Das Apothekensterben hat sich zwar etwas verlangsamt, aber hält weiter an. Es sei inzwischen die niedrigste Apothekenzahl seit fast 5 Jahrzehnten, so der Apothekerverband. Bei der Vergütung beginne immerhin eine stufenweise Honorarerhöhung zu greifen, die Apotheken betriebswirtschaftlich stabilisieren solle, so der Verband. Mit einer Verordnung der Bundesregierung wurde ein Bestandteil der Apothekenvergütung für rezeptpflichtige Medikamente zum 1. Juli auf 9 Euro pro Packung erhöht. Im Januar sind weitere 50 Cent fällig. Tine Klimach, Berlin.
2: Bei der Parlamentswahl in Schweden sind die Sozialdemokraten von Ex-Regierungschefin Magdalena Andersson der Prognose zufolge stärkste Kraft geworden. Die Partei kam laut schwedischem Fernsehen auf 28% der Stimmen. Ob das für eine Regierungsbildung reicht, ist aber völlig offen. Die konservative Partei von Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson erhielt 18% der Stimmen. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten kamen in der Prognose auf 17%. Zum Sport: in der Bundesliga hat Bayern München den Aufsteiger SV Elversberg mit 2:1 besiegt. RB Leipzig setzte sich gegen den HSV mit 5:0 durch. Und Tennisprofi Alexander Zverev hat erstmals die US Open gewonnen. Der French Open-Sieger bezwang im Finale in New York den Amerikaner Ben Shelton in 4 Sätzen und holte seinen 2. Grand Slam-Titel.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü, merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Bu gelişmeye bakalım.
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bu soruşturma devam ediyor. 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada Silivri'deki cezaevinde hayatını kaybetmişti eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu. Acaba öldü mü yoksa öldürüldü mü, bu araştırılıyordu. Şimdi bu soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri de ifadeye çağrıldı. Çünkü dizilerinde de Kazım Kaşifoğlu diye bir isimli karakter yer almıştı. Bunun üzerinden bir soruşturma yapılıyor.
5: Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili olayda anne gözaltına alındı. Bu haberi de alalım.
6: Taner, aslında sadece anne değil baba da gözaltına alındı. Çünkü sebebi şu: bebek aslında 11 aylık Büşra bebek aslında bundan 3 gün önce kaybolmuştu. Arama çalışmaları sürüyordu ama anneden bir açıklama gelmişti. Kaybolmadı, aslında satıldı demişti. Babasıyla ilgili bu ifadeyi vermişti. Ardından da toplamda 6 kişi, anne ve baba dahil olmak üzere, gözaltına alındı.
5: Girne açıklarındaki gemi faciasında 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 14 kişi daha aranıyor. Ne durumda arama çalışmaları?
6: Evet, bununla ilgili de Başbakan Ünal Üstel'den gelen açıklamalar var. Bu arama çalışmalarına bugün yeni bir geminin dahil olacağını ifade etti ki çünkü enkaz yeri aslında tespit edildi fakat 550 metre altında bulunuyor şu anda feribot. O nedenle orada bulunan kayıplarımıza ulaşmaya çalışıyoruz dedi.
5: Türkiye'de yaklaşık 17 milyon öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. Ayrıntıları alalım.
6: Tabii Taner, senin de ifade ettiğin gibi yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1.2 milyon da öğretmen var. Onlar için ilk dersiyle bugün çaldı. Okullarda öğrencilerin cep telefonu götürmesine izin verilmeyecek, yeni kurallar da var. İlk ara tatil 16-20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Tabii alınmış olan, trafikte alınmış olan birçok tedbir olduğu gibi asayiş noktasında da alınan birçok tedbir oldu okulların açılmasıyla beraber.
5: Güçlü voleybolda Türk A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. Bu maça bakalım.
6: Evet, A milli erkek voleybol takımı erkekler Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'ye set vermeyerek 3-0 kazandı ve ilk galibiyetini almış oldu 3. maçında.
5: Süper Lig'de ise 5. hafta bu akşam tamamlanıyor. Haftayı alalım kısaca.
6: Evet, Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup etmişti. Trabzonspor Konyaspor'a 1-0 yenilmişti ve Galatasaray Kocaelispor'u dün 1-0'la geçti. Yeniden liderliğe oturdu ve Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Gaziantep'le mücadele edecek. 19'da başlayacak bu karşılaşma.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 15 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 19 derece arasında seyredecek. Ilıman ve yağmurlu bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanıma bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
8: Yapar şovunu.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 48 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 84 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

Unuttun mu beni? Soner Sırıkabadayı. Guten Morgen. Selamlar herkese. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz. Sizler de hoş geldiniz. Bir aylık aranın ardından Çay Şekeri programını tekrardan birlikteyiz. Bugün aynı zamanda Baden-Württemberg eyaletinde de okullar açıldı. Anneler özellikle şey diyordur. Oh be, sakinlik ne kadar güzel bir şeymiş. İyi dersler, iyi bir eğitim dönemi diliyoruz tabii ki öğrenci kardeşlerimize, miniklerimize, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza. Şimdi tabii Almanya'nın bir numaralı konusu AfD seçimler. Almanya'nın doğu eyaletlerinde özellikle AfD oylarını arttırmaya devam ediyor. %44 oy. Bilmiyorum en son ne zaman hangi bir parti eyalet parlamentosunda bu kadar oy almıştı, onu hatırlamıyorum ben. Bremen'den Ali Bey diyor ki AfD'ye oy veren bir grup Türk toplumu var diyor. Sadece diğer yabancıların gönderileceğini düşünerek hareket eden, kendilerinden zarar gelmeyeceğini düşünen, bu büyük bir yanlış diyor. Güçlendikçe baskı her türlü yaşanır. Bu konuda siz Metropol FM çalışanlarına büyük görev düşüyor diyor. Biz elimizden geldiği elimizden geldiğince tabii konuyla ilgili dinleyenlerimize bilgi veriyoruz. Özellikle AfD'nin seçim programıyla ilgili, seçim programında neler var, Vay programda neler var, bunları mutlaka bir okuyun. Artık günümüzde özellikle KI ile, yapay zeka ile çok kolay bir şekilde bizleri yakından ilgilendiren bu seçim programı içeriklerini okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Baskıcı partiler ya da baskıcı siyasetçiler hep kendilerine bir günah keçisi bulurlar. O bugün işte mültecilerdir, mülteciler gider başka bir günah keçisi bulurlar. Dolayısıyla ben de şeyi anlamıyorum, hani gerçekten bizim insanlarımız arasında göçmen uyruklu, Türk uyruklu, Müslüman uyruklu insanlar bu partiye oy veriyor. Anlayamıyorum hani acaba şunu mu düşünüyorlar? Ya bunları biz adam ederiz. Hani onlar şunu, biz hele bir seçilelim, yabancıların oylarıyla biz bunları göndeririz. Şimdi renk vermeyelim, Türklere renk vermeyelim, Türkler bizim arkadaşımızdır diyen çok AfD'li siyasetçi var. Hani tam tersini diyenler de var. Onları Boğaz'ın doğusuna göndermemiz lazım, işte Asya'ya göndermemiz lazım diyen Björn Höcke var mesela. Hani bunu düşünen AfD'liler var. Bizde de şey var galiba, biz bunları oy verelim, biz bunları adam ederiz. Yanlış, yanlış. Bununla ilgili enteresan bir olay yaşadım. Antalya'da. Bahsedeceğim az sonra.

Evet, Hafti'ye oy veren göçmen uyruklu, Türk uyruklu insanlara konu geldi. Bu birazcık şeye benziyor. Celladına aşık olmak diye bir sendrom var, biliyorsunuz değil mi onu? Stockholm sendromu diyorlar ona. Halk arasında celladına aşık olmak. Yani bir kişinin kendisine zarar veren, istismar eden veya rehin alan kişiye karşı güven, sempati ve sevgi duyması sendromudur. Bu buna Stockholm sendromu diyor. Bizim insanlarda var mı bu bilmiyorum ama. Şimdi Sachsen-Anhalt'taki bu seçimler olduğunda sağcılar Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen AfD partisi de %44 oy alınca Antalya'da biliyorsunuz böyle çok sayıda da Alman turist oluyor. Tabii AfD'nin başa geçmesini istemeyen çok Alman var. Ama hani şöyle biraz da bıyık altından diyenler de var. Onlardan bazıları da Antalya'daydı sanki, ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Orada böyle tanıştığımız bir tip vardı, benden yaşça biraz daha büyük. Adı Frank olsun. Dedi, und hast du die Wahlen gesehen? Dedim ya. Und? Hani ne yapacaksın demeye getiriyor. Hani korkuyor musun demeye getiriyor bana. Lan Antalya'dasın lan. Arkamdaki baba itleri görüyor musun? Benim mekanımda bıyık altına bana posta koyuyor. Dedim hani... Und hani... Wichtigste dazu, hast du Angst gibi böyle. Dedim ki, ach dedim, keine Sorge. Auch in der AfD haben wir unsere Leute. Da gibt's echt türkische Funktionäre bei der AfD. Ben hep diyordum ki, lan wie geht das, warum macht man das? Jetzt weiß ich warum. Wenn's soweit kommt, lan was wir schieben die Türken ab, lan. Oh, Serdar abi sen bu taraftan gel. Tanıştım. Lan abşibi polisisi Türk lan. Geç oldu, temiz oldu. Geçmişim. Von dem abşibi Flugzeug ist der Pilot Türk lan. Wie willst du abşibi? Alles nur Türken hier. Bir melekti sanki, yıkadı günahlarımdan. Benim masumiyeti cennetten gelen bir melek. Finde erstmal einen deutschen Piloten, um die Leute zurückzufliegen.

0: İçecekle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası. Günaydın. Burcu, o bahsetmiş olduğun Alman turist arkadaş kesinlikle diyor, Türkiye'de diyor, otelde ciğer yemiştir diyor. Onun için böyle bir soru sormuştur sana diyor. Ne sordu bu Alman turist arkadaş bize? Ha, und auf die Art gewonnen, hm? Was denkst du? Bir de bıyık altına. Ciğer değil, sabah akşam tantuni yiyordu. Kennst du diesen einen deutschen Touristen? İspanya'daki oteller pahalı gelir, İtalya'dakiler pahalı gelir. All inclusive ister çünkü burada çok pahalı. Yemeği o kadar. Yunanistan çok pahalı gelir. Ondan sonra biraz daha az paraya Türkiye'ye gider. Lüks bir otele gider ve odaya girer girmez minderi falan kaldırır. Yatağı kaldırır, altta toz var mı diye bakar. Kennst du den, der schaut unter die Fliesen, ob da Staub ist? Genau so einer war das. Und dann habe ich ein bisschen böse geguckt. Und dann hat er gesagt, was denn, willst du mich abschieben oder was? Aber ich sage, nein, ich lasse dich hier.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin seçimlerine birkaç gün kala Savunma Bakanı Boris Pistorius, SPD'nin kampanyasına destek veriyor. Pistorius önce Rudow'da güvenlik ve savunma konulu bir etkinliğe katılacak, ardından SPD'nin Başbakan adayı Steffen Krach ile Mariendorf'taki teknoloji merkezini ziyaret edecek. SPD son anketlerde %10 ile 12 arasında oyla 5. sırada. Krach hakkındaki savcılık soruşturması ise sürüyor. Berlin'de Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp ise seçim öncesi 5 maddelik planını açıkladı. Eralp, eyalete ait konutlarda kira artışlarını sınırlamak, fahiş kiralarla mücadele için özel ekip kurmak ve ücretsiz büyük atık günü düzenlemek istiyor. Berlin polisi yeni personel bulmak için ayı figürlü bir kampanya başlatıyor. Bule olma, Bear ol adlı sloganıyla hazırlanan kampanya 4 hafta sürecek ve yaklaşık 140 bin oraya mal olacak. Berlin polisi her yıl 1224 kadroyu doldurmak istiyor. Kampanyadaki ayı çizimlerinin yapay zeka kullanılmadan hazırlandığı özellikle vurgulanıyor. Reinickendorf'ta yaklaşık 15 kişinin karıştığı toplu kavgada 41 yaşındaki bir adam ağır yaralandı. Residenzstraße'deki kafede masa, sandalye, biber gazı ve bıçak kullanıldığı bildirildi. 3 kişi kesici alet yarası alırken 30 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da Saksonya-Anhalt seçimleri sonrası gözler diğer seçimlerde. Aşağı Saksonya yerel seçimlerinde CDU oy kaybetmesine rağmen yaklaşık %28'de birinci parti oldu. SPD yaklaşık %25'de kaldı. Seçimin en büyük kazananı AfD oldu. Parti oyunu 12 puan artırdı ve yaklaşık %16,5'a çıktı. Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferinin ardından Almanya'nın 35'ten fazla kentinde on binlerce kişi aşırı sağa karşı sokağa çıktı. Berlin'de yaklaşık 18 bin, Hamburg'da 25 bin kişi gösterilere katıldı. Bazı kentlerde AfD hakkında yasaklama sürecinin incelenmesi talep edildi. Gösterilerde demokrasi ve toplumsal birlik vurgusu öne çıktı. CSU lideri Markus Söder, CDU-CSU-SPD hükümetinin dağılmaması gerektiğini söyledi. Söder, trafik ışığı koalisyonunun çöküşünün ardından mevcut hükümetin de sona ermesinin felaket olacağını belirtti. Bavyera Başbakanı, AfD'nin Saksonya-Anhalt seçim zaferi sonrası eleştirilen Başbakan Merz'e destek verdi. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

Umur Doma radyolarımızda yardım et sizinle oldu. Bir radar ihbarı A3 Köln'den Frankfurt yönüne gidenler. Wiesbaden'e kayıt öncesi yüzdük. Bölgede yolda radar var imiş. Burada biraz daha yavaş. Sesimiz ulaştı bütün ortamlara, bütün mekanlara, bütün bölgelere sevgiler, selamlar. Özellikle Münster bölgesine, yeni yayın bölgemize de buradan kocaman kocaman selamlar, sevgiler. Almanya'da yaşayan insanlarımızın neredeyse %80'ine Metropol FM aracılığıyla ulaşıyoruz. Ne güzel bir şey ya, ne güzel bir şey. Mesela sen Hamburg'da yaşıyorsun ve dayın Frankfurt'ta yaşıyor. Diyorsun ki sıradaki şarkı sana gelsin dayı diyorsun. Dayı! Bayılara, amcalara, teyzelere, kardeşlere, yeğenlere, annelere, babalara, herkese 7'den 70'e sevgiler, selamlar. Sevgi dolu, saygı dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Lütfen kabul buyurunuz. Şimdi Sivas'a doğru bir gidelim. Sivas, enteresan bir şey yaşandı. Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan bir abi var. Ve bu abi çöplükte bulduğu bir şeyler buluyor çöplükte. Diyor ki lan diyor, bu diyor normal bir şey değil, bu değerli bir şeye benziyor diyor. Bakıyor, tarihi eser olduğu anlaşılıyor. 102 sikke, yani eski para, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, işte yüzük parçası, ok ucu falan filan, 128 parça. Tamam diyor, ben bunu diyor vatandaşlık görevimi yerine getireyim, müzeye vereyim, bana da işte bir fendalon verirler, bir ödül verirler. %20'ni verseler diyor, köşelik oldu diyor. Artık o kafasına nasıl bir değer biçtiyse. Ve müzeye götürüyor ve onlar da diyor ki tebrik ederiz, teşekkür ederiz, sağ olun, var olun, işte size 30 bin lira. 30 bin lira ne yapıyor? 500 euro falan.

Diyor ki vermezsen verme. Biz sikke sikke alırız. Almışlar da.

Yaşar, unutulmaz bir şarkı. Kumralı Metropol FM'de tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları radyolarınızda. Mustafa yazmış. Sikke olayına çok güldüm diyor. Gülersin tabii. Vay, Cemil Yaşar arkadaşım yazmış. Kreuzberg'den, Autoclass'tan. Çok sevdiğimiz iş arkadaşımız Emirhan Beğenal dün diyor evlendi, dün düğünü vardı diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mutlu, mesut, bahtiyar eylesin. Ve bugün de balayına uçuyormuş eşiyle birlikte Emirhan. Nereye? Tayland'a. Oo. Tayland. Güzel memleket diyorlar. Ben hiç gitmedim. Was kann man in Thailand machen? Masaj yaptırabiliyorsun değil mi? Çok ucuza masaj yapıyorlarmış falan. Ondan sonra farklı güzel yemekleri varmış. Böcekli yemekleri karıştırmama Amir Hanası. Man kann natürlich baden gehen. Çok güzel sahilleri var. Çok güzel denizi var falan. Man kann einkaufen. Alışverişe özellikle dikkat etmek lazım. Her şey orijinal değil, her şey göründüğü gibi değil. Özellikle bu her şey göründüğü gibi değil konusuna dikkat et Emirhan. Anladın Emirhan. Anlamadıysan anlatın Emirhan'a. Allah mutlu etsin, iyi tatiller.

0: Mustafa Sandal, geliversen bir anda. Günaydın. 9.51 oldu saatler. Ufuk yazmış diyor ki Tayland'a gidecek olan arkadaşımıza balayında güzel günler, güzel tatiller diliyorum diyor. Ben de gittim birkaç kez diyor. Kesinlikle tavsiye ederim diyor. Son yıllarda özellikle Tayland, Esrişikasım.com und Vietnam auch. O bölge ben gerçekten bir sene planlamıştım. Singapur, oradan Malezya, işte Tayland, Endonezya falan o bölgeleri 4 haftalık bir izin ayarlamıştım o zamanlar. Ondan sonra hepsi iptal oldu. Bin kuğun abi. Ama Tayland'ın özellikle bu Krabi bölgesi hem adalarıyla hem deniziyle hem doğasıyla, tabi oranın yağmur zamanları var, oraya denk o zamanlara denk getirmemek lazım. Gerçi yağmur zamanı Regenzeit deniliyor ama sabahtan bir yağmur yağıyor, öyle deniliyor. Sabahtan bir yağmur yağıyor, gündüz yine bayağı güneşli, güzel bir hava olduğu söyleniyor. Gidenler öyle söylüyor, bilmiyorum, ben gitmedim ama gitmek istediğim yerlerden biri. Tayland, Endonezya, Malezya ve Filipinler, o bölge gerçekten çok merak ediyorum. Türk kaynıyormuş oralar ya. Bu gezgincilerin videolarına bakıyorum. Türk kaynıyor diyorlar hepsi. Olmadığımız yer yok abi, helal olsun. Küçük bir ara, sonra buradayız. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programımızın son dakikaları geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo. Kesintisiz tabii ki bulunduğunuz yerlerde. Aralıksız devam ediyor. Herkese keyifli bir gün diliyoruz. Kolay bir hafta diliyoruz. 11-13 arası DJ Hakan rengarenkte. Burada 15-19 arası Esra Paydos programında kulaklarınızda olacak. Radyolarınızın başından ayrılmayın. Ben Serdar, yarın duyuşmak üzere.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen auf Kreisebene erneut stärkste Kraft geworden. Nach dem vorläufigen Ergebnis kommt sie auf 27,2%, vor der SPD mit 24,6%. Besonders stark legt die AfD zu. Sie erreicht 15,9% und damit ihr bislang bestes Kommunalwahlergebnis im Land. CDU und SPD verloren dagegen deutlich. Die Wahlbeteiligung stieg auf 64,6%. Im kommenden Jahr wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Bundeskanzler Friedrich Merz und weitere europäische Spitzenpolitiker beraten heute in Finnland über die Zukunft der Arktis. Im Mittelpunkt stehen neue Schifffahrtsrouten, Rohstoffe und Sicherheitsrisiken durch Russland und China.
2: Die Arktis wird auch für die Europäer immer wichtiger. Nicht nur, weil das schmelzende Eis den Zugang zu unerschlossenen Rohstoffvorkommen und neuen Handelsrouten möglich macht. Russlands und Chinas militärische Aktivitäten in der Region werden zunehmend zur Bedrohung. Die Zerstörung von Seekabeln ist nur ein Beispiel. Gastgeber Finnland will andere europäische Länder unter anderem davon überzeugen, eine Eisbrecherflotte aufzubauen. Ohne sie ließen sich Versorgung, Handel und militärische Präsenz in der Arktis nicht zuverlässig sichern. Sigrid Harm, Skandinavien.
1: Und zum Sport: Tennisprofi Alexander Zverev hat erstmals die US Open gewonnen. Der French Open-Sieger bezwang im Finale in New York den Amerikaner Ben Shelton in 4 Sätzen und holte seinen 2. Grand-Slam-Titel.
3: Zverev brauchte einen Moment, um überhaupt zu realisieren, dass er gerade die US Open gewonnen hatte und damit in die Fußstapfen von Boris Becker tritt. Der 29-Jährige mit dem Pferdeschwanz ist der 2. Deutsche, der im Männer-Einzel triumphierte. 30 Jahre gab es keinen Grand-Slam-Titel und jetzt gleich 2, freute sich der Hamburger in seiner Siegeransprache. Emotional dankte er seiner Mutter, die ihm trotz seiner Zuckerkrankheit die Tenniskarriere möglich machte und immer an ihn glaubte. Tennis-Ikone Jimmy Connors überreichte die Trophäe. Tina Eck, USA.
1: Und zum Fußball: Der FC Bayern ist beim Aufsteiger SV Elversberg nur knapp an einem weiteren Rückschlag vorbeigeschrammt. Der Rekordmeister gewann mit 2:1. Lennart Kahl brachte die Münchner in Führung, Maurice Krattenmacher glich nach der Pause aus. Harry Kane erzielte anschließend den Siegtreffer. Tabellenführer ist überraschend der SC Freiburg mit 3 Siegen aus 3 Spielen vor Borussia Dortmund.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü, merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bu soruşturma devam ediyor. 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada Silivri'deki cezaevinde hayatını kaybetmişti eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu. Acaba öldü mü yoksa öldürüldü mü, bu araştırılıyordu. Şimdi bu soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri de ifadeye çağrıldı. Çünkü dizilerinde de Kazım Kaşifoğlu diye bir isimli karakter yer almıştı. Bunun üzerinden bir soruşturma yapılıyor.
4: Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili olayda anne gözaltına alındı. Bu haberi de alalım.
5: Taner, aslında sadece anne değil baba da gözaltına alındı. Çünkü sebebi şu: bebek aslında 11 aylık Büşra bebek aslında bundan 3 gün önce kaybolmuştu. Arama çalışmaları sürüyordu ama anneden bir açıklama gelmişti. Kaybolmadı, aslında satıldı demişti. Babasıyla ilgili bu ifadeyi vermişti. Ardından da toplamda 6 kişi, anne ve baba dahil olmak üzere, gözaltına alındı.
4: Girne açıklarındaki gemi faciasında 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 14 kişi daha aranıyor. Ne durumda arama çalışmaları?
5: Evet, bununla ilgili de Başbakan Ünal Üstel'den gelen açıklamalar var. Bu arama çalışmalarına bugün yeni bir geminin dahil olacağını ifade etti ki çünkü enkaz yeri aslında tespit edildi fakat 550 metre altında bulunuyor şu anda feribot. O nedenle orada bulunan kayıplarımıza ulaşmaya çalışıyoruz dedi.
4: Türkiye'de yaklaşık 17 milyon öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. Ayrıntıları alalım.
5: Tabii Taner, senin de ifade ettiğin gibi yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1.2 milyon da öğretmen var. Onlar için ilk ders zili bugün çaldı. Okullarda öğrencilerin cep telefonu götürmesine izin verilmeyecek, yeni kurallar da var. İlk ara tatil 16-20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Tabii alınmış olan, trafikte alınmış olan birçok tedbir olduğu gibi asayiş noktasında da alınan birçok tedbir oldu okulların açılmasıyla beraber.
4: Güçlü voleybolda Türk A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. Bu maça bakalım.
5: Evet, A milli erkek voleybol takımı erkekler Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'ye set vermeyerek 3-0 kazandı ve ilk galibiyetini almış oldu 3. maçında.
4: Süper Lig'de ise 5. hafta bu akşam tamamlanıyor. Haftayı alalım kısaca.
5: Evet, Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup etmişti. Trabzonspor Konyaspor'a 1-0 yenilmişti ve Galatasaray Kocaelispor'u dün 1-0'la geçti. Yeniden liderliğe oturdu ve Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Gaziantep'le mücadele edecek. 19'da başlayacak bu karşılaşma.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 15 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 19 derece arasında değişecek. Ihıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 48 sen. Çeyrek altın ise 210 euro 84 sen seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 25 kuruş civarında seyrediyor.
0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 48 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 84 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatıyor.

0: çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
1: Kita Kleine Wetkinde.
0: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli forşule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
1: Kita Kleine Wetkinde. Telefon 030 314 84580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.

0: numara.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Divan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Flegi Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Divan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
3: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
4: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
5: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
6: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
7: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
8: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
9: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Ailemberlin.de.
10: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
11: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
10: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
11: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
12: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
13: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2, Wedding.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin seçimlerine günler kala CDU'nun başbakan adayı Stefan Evers ile Sol Parti'nin adayı Elif Eralp arasındaki yarış başa baş ilerliyor. Evers bugün Metropol FM'i de ziyaret etti, özel bir röportaj verdi. CDU adayı kampanyasını özellikle Sol Parti'ye karşı konumlandırıyor. Partisi anketlerde 2023 seçimlerindeki %28'lik sonucunun daha altında bulunuyor. Berlin, SPD'nin başbakan adayı Steffen Krah hakkındaki soruşturmaya rağmen seçim kampanyasını sürdürüyor. Hannover savcılığı Krah hakkında iki olayda menfaat kabulü şüphesini araştırıyor. Tartışmanın merkezinde Berlin SPD'ye gönderilen 9.900 euroluk ve kısa süre sonra iade edilen bir bağış da bulunuyor. Krah tüm suçlamaları reddediyor. Hakkında masumiyet karinesi geçerli. Berlin Brandenburg Havalimanı'na trenle gidecekler. Bu gece aksamalara dikkat. Saat 20.15 ile sabah 06.15 arasında RB22, RB24, RB32 ve FEX hatlarında bazı seferler iptal edilecek. FEX dışındaki hatlarda yerine otobüsler çalışacak. Değerli dinleyenler, Türk müziğinin önemli isimlerinden Zülfü Livaneli yarın akşam Berlin'de sahne alıyor. Konser saat 19'da Konserthaus Berlin'in Große Saal Salonu'nda düzenlenecek. Gecede Livaneli'nin eserlerinin yanı sıra Rumi Suite'i de seslendirilecek. Alman oyuncu Martina Gedeck de etkinliğe anlatıcı olarak eşlik edecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri öncesinde hükümet koalisyonunda yön tartışması büyüyor. Birlik partileri gençlik kollarından Carolina von Nathusius, Merz yönetiminde seçim kazanmanın zorlaştığını savundu. Eğitim Bakanı Karin Prien ise lider değişikliğinin çözüm olmayacağını söyledi. SPD gençliği de reformlarda vatandaşların daha fazla dikkate alınmasını istiyor. Almanya'da Saksonya-Anhalt seçimleri sonrası gözler diğer seçimlerde. Aşağı Saksonya yerel seçimlerinde CDU oy kaybetmesine rağmen yaklaşık %28'de birinci parti oldu. SPD yaklaşık %25'te kaldı. Seçimin en büyük kazananı AfD oldu. Parti oyunu 12 puan artırdı ve yaklaşık %16,5'a çıktı. CSU lideri Markus Söder, CDU-CSU-SPD hükümetinin dağılmaması gerektiğini söyledi. Söder, trafik ışığı koalisyonunun çöküşünün ardından mevcut hükümetin de sona ermesinin felaket olacağını belirtti. Hükümet ortağı CSU'dan Başbakan Merz'e destek geldi. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: 40 yıl Möbel Oazı. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
1: Du willst Erzieher, Helfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden?

0: Estetics ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetics, Ulanstraße 28, Kudamm.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
3: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
4: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
5: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
6: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flake Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flake Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
7: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
8: Meral, çay yapmış.
9: Paketi çok güzel değil.

0: Hanedan Meraydan.
1: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
2: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, bugün konuğumuz Aşina konser serisinin sanat yönetmeni Filiz Oflazoğlu. Kendisiyle Berlin'de başlayacak yeni Aşina konser serisinin ve serinin açılışını yapacak Zülfü Livaneli konserini konuşacağız. Aşina belki de tam olarak tanımadığımız sesleri, kültürleri ve duyguları aynı sahnede buluşturmayı amaçlıyor. Serinin ilk konserinde Zülfü Livaneli'nin eserleri, Rumi Suite ve farklı sanatçıların yorumlarıyla Berlin'i dinleyicilerle buluşacak. Filiz Hanım, Aşina konser serisinin temel amacı nedir ve Berlin'de nasıl bir dinleyici buluşması yaratmak istiyorsunuz?
2: Aslında Aşina konser serisinin çıkış noktası tam da bu bahsettiğiniz duygu. Bir şeyi tamamen tanımıyor olsak bile onda bize tanıdık gelen bir şey bulabilmek. Bu konser serisimiz ilham kaynağı olarak Anadolu'yu, bu toprakların müzikal kültürünü ve geleneklerini bir başlangıç noktası olarak ele alıyoruz. Çünkü burada binlerce yıldır farklı dillerin, dinlerin ve toplulukların birbirlerini zenginleştirdiği bir kültürel miras yatıyor. Ve bu aslında Berlin için de çok tanıdık bir durum. Berlin'de farklı kültürler zaten uzun zamandır birlikte yaşıyor, birbirlerini etkiliyor ve yeni müzik alanları yaratıyorlar. Biz de bu konser salonunda bu karşılaşmaları görünür kılmak ve insanları birbirlerine bağlayan şeyler üzerinden bir araya getirmek istiyoruz.
1: Serinin açılışını Zülfü Livaneli ile yapmak nasıl bir anlam taşıyor? Bir de bu konserde Rumi Suite'in Almanya premieri de var. Bunun üzerine de bilgiler alalım.
2: Bu konserin yıllar sonra Zülfü Livaneli'yi Berlin seyircisiyle buluşturacak olmasının dışında bir özelliği daha var. Bu özel akşam ayrıca kuşaklara eşlik etmiş bu değerli sanatçının 80. yaş günü ve 60. sanat yılı şerefine düzenlenen bir onur gecesi. Bu özel gecenin programı da buna uygun olarak bu anlamlı geceye özel olarak hazırlandı. Çünkü Livaneli'nin akıllara kazanan şarkılarını kendisiyle birlikte hep bir ağızdan söylemenin yanı sıra bu değerli besteciyi belki de daha önce tanımadığımız bir yönüyle keşfetme imkanı bulacağız. Kendisi Mevlana'nın şiirlerini bestelediği Rumi Suite adlı eseriyle seyircilerle buluşacak. Amerika'da dünyaca ünlü müzisyenler tarafından kayda alınmış bu eser, Livaneli'nin müzikal dünyasının belki de pek tanımadığımız bir yönünü de ortaya koyuyor. Bu anlamlı geceye ünlü oyuncu Martina Gedek, Mevlana'nın şiirlerinden bir seçkiyle katkı sunacak. Zülfü Livaneli'yi hem Berlin'deki hem de uluslararası seyircisiyle buluşturacağımız bu geceyi tabii ki hep beraber kendisinin de eşliğiyle bir ağızdan söyleyeceğimiz şarkılarıyla kapatacağız.
1: Değerli dinleyenler, konuğumuz Aşina konser serisinin sanat yönetmeni Filiz Oflazoğlu oldu. Aşina konser serisinin açılışında Zülfü Livaneli ve konukları sahne alacak. Programda Rumi Suite ile Livaneli'nin farklı dillerde seslendirilen ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkıları da yer alacak. Konser 15 Eylül Salı günü Gendarmenmarkt'taki Concert House'da saat 19'da büyük salonda gerçekleştirilecek. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Yayla süzme yoğurt. Şimdi aksiyon fiyatıyla 2.49'a. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da. Yayla, yayla.
1: Adı da başka, tadı da. Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus, Ersin Möbel, freut sich.
4: Ersin Möbel.
5: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
6: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
5: Pflegegrad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
6: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
7: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
8: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
9: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
10: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
11: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
12: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
11: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight chat'ine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
13: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin seçimlerine günler kala CDU'nun başbakan adayı Stefan Evers ile Sol Parti'nin adayı Elif Eralp arasındaki yarış başa baş ilerliyor. Evers bugün Metropol FM'i de ziyaret etti, özel bir röportaj verdi. CDU adayı kampanyasını özellikle Sol Parti'ye karşı konumlandırıyor. Partisi anketlerde 2023 seçimlerindeki %28'lik sonucunun daha altında bulunuyor. Berlin, SPD'nin başbakan adayı Steffen Krah hakkındaki soruşturmaya rağmen seçim kampanyasını sürdürüyor. Hannover savcılığı Krah hakkında iki olayda menfaat kabulü şüphesini araştırıyor. Tartışmanın merkezinde Berlin SPD'ye gönderilen 9.900 euroluk ve kısa süre sonra iade edilen bir bağış da bulunuyor. Krah tüm suçlamaları reddediyor. Hakkında masumiyet karinesi geçerli. Berlin Brandenburg Havalimanı'na trenle gidecekler. Bu gece aksamalara dikkat. Saat 20.15 ile sabah 06.15 arasında RB22, RB24, RB32 ve FEX hatlarında bazı seferler iptal edilecek. FEX dışındaki hatlarda yerine otobüsler çalışacak. Değerli dinleyenler, Türk müziğinin önemli isimlerinden Zülfü Livaneli yarın akşam Berlin'de sahne alıyor. Konser saat 19'da Konserthaus Berlin'in Große Saal Salonu'nda düzenlenecek. Gecede Livaneli'nin eserlerinin yanı sıra Rumi Suite'i de seslendirilecek. Alman oyuncu Martina Gedeck de etkinliğe anlatıcı olarak eşlik edecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri öncesinde hükümet koalisyonunda yön tartışması büyüyor. Birlik partileri gençlik kollarından Carolina von Nathusius, Merz yönetiminde seçim kazanmanın zorlaştığını savundu. Eğitim Bakanı Karin Prien ise lider değişikliğinin çözüm olmayacağını söyledi. SPD gençliği de reformlarda vatandaşların daha fazla dikkate alınmasını istiyor. Almanya'da Saksonya-Anhalt seçimleri sonrası gözler diğer seçimlerde. Aşağı Saksonya yerel seçimlerinde CDU oy kaybetmesine rağmen yaklaşık %28'de birinci parti oldu. SPD yaklaşık %25'te kaldı. Seçimin en büyük kazananı AfD oldu. Parti oyunu 12 puan artırdı ve yaklaşık %16,5'a çıktı. CSU lideri Markus Söder, CDU-CSU-SPD hükümetinin dağılmaması gerektiğini söyledi. Söder, trafik ışığı koalisyonunun çöküşünün ardından mevcut hükümetin de sona ermesinin felaket olacağını belirtti. Hükümet ortağı CSU'dan Başbakan Merz'e destek geldi. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
1: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Cottbusser Straße 3, telefon 610744.
2: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 ve

0: mı?
1: O ne ki?
2: Meray, çay yapmış.
3: Paketi çok güzel değil mi?
1: Eminim çayı da çok güzeldir.
3: Nasıl?
1: Şahane.
4: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
5: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
6: İsmail.
5: İmplant için en doğru seçim.
3: İsmail kim kız?
5: 27 yıllık diş doktoru. Ya implant?
6: İsmail.
5: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
7: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plats'ta.
6: İsmail.
8: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.

0: Berlin wählt und deine Stimme zählt. Wie soll Berlin in Zukunft aussehen? Bezahlbares Wohnen, bessere Bildung, Verkehr, Sicherheit oder soziale Themen? Politische Entscheidungen betreffen uns alle. Und du kannst mitentscheiden. Deshalb geh wählen und nutze dein Wahlrecht. Du bist am Wahltag nicht da? Kein Problem. Du kannst deine Stimme auch per Briefwahl abgeben. Informiere dich, bilde dir deine Meinung und entscheide mit. Berlin wählt. Sei dabei. Eine Information der Berliner Landeszentrale für politische Bildung.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
4: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
5: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
6: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: misin Möbel?
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.

0: Galina Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül'de eyalet seçimleri yapılacak. Seçim öncesinde mektupla oy kullanma seçeneğine dikkat çekiliyor. Berlin Siyasi Eğitim Merkezi Müdürü Thomas Gill, bu yöntemin seçmenlere seçim günü sandığa gitmeden oy kullanma imkanı sunduğunu belirtiyor. Mektupla oy kullanımında hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini Metropol FM redaktörü Ferhat Poye'ye sordu.
2: Leiter der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, Thomas Gill, ich grüße Sie. Wie genau funktioniert die Briefwahl? Wie könnte man die Briefwahl definieren?
3: Ja, seit Corona sind die Briefwahlen insgesamt deutlich bedeutsamer geworden. Bis zu einem Drittel der Wählenden nutzen diese Möglichkeit. Briefwahl bedeutet, dass ich vorab, bevor dem eigentlichen Wahltermin, die Wahlunterlagen bekomme. Das geht auf zwei Wegen. Ich kann die entweder per Post mir zusenden lassen oder ich gehe zum Bezirk Wahlamt. Dort kann ich auch direkt wählen. Auch das gilt als Briefwahl, wenn ich am Tag verhindert bin. Und ich muss dann dafür sorgen, dass die Unterlagen wieder vor dem 20.09. zum bezirklichen Wahlamt kommen, entweder auch per Post oder bringe sie einfach beim Wahlamt vorbei. Beides ist möglich.
1: Berlin Siyasi Eğitim Merkezi Müdürü Thomas Gill, mektupla oy kullanacak seçmenlerin kendilerine ulaşan belgeleri eksiksiz doldurması gerektiğini de hatırlatıyor. Oy zarfının da belirlenen süre içinde ilgili seçim makamına ulaşması büyük önem taşıyor. Röportajı Metropol FM redaktörü Ferhat Boya gerçekleştirdi.
0: Benim şehrim benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim benim politikam.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Dolandırıcılar telefonda oluşturdukları baskı ve korku ortamıyla insanları para ya da değerli eşya vermeye ikna etmeye çalışıyor. Peki böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun uzmanı Florian Dietrich, dolandırıcıların çoğu zaman telefon rehberleri, internette bulunan kişisel bilgiler veya yasa dışı yollarla elde edilen veri listelerinden yararlanıyor. Özellikle yaşlı kişileri hedef alabiliyorlar. İsim, adres ya da aile bireyleriyle, aile yakınlarıyla ilgili bazı bilgileri önceden bilmeleri aramanın gerçek olduğu izlemini yaratabiliyor.
3: Schon der Blick ins Telefonbuch kann ausreichen. Wer mit vollem Namen eingetragen ist, gibt unbewusst Hinweise auf sein Alter. Betrüger sortieren dann gezielt nach potenziell älteren Opfern. Eine einfache Gegenmaßnahme, sich austragen lassen oder den Vornamen abkürzen. Aus Hertha Schmidt wird dann H. Schmidt. Das macht es ein bisschen schwieriger für Betrüger.
2: Peki böyle bir telefon arama geldiğinde ne yapmak gerekiyor? En önemli nokta telefonda baskı altında karar vermemek. Arayan kişi polis, savcı ya da bir aile yakını olduğunu söylese bile telefonu kapatmak ve ilgili kişiyi bilinen numarasından kendiniz geri aramak gerekiyor. Para, mücevher veya banka bilgileri kesinlikle yabancılara verilmemeli. Şüpheli durumlarda hemen polis aranmalı.
3: Wenn jemand mit einer ganz schlimmen Nachricht anruft, erstmal überlegen, ob das wirklich so sein könnte und nicht gleich unruhig werden und alles glauben, sondern eher nach Details fragen, die nur echte Verwandte wissen können und nicht selbst anfangen zu erzählen. Eine aktuell beliebte Masche ist zu behaupten, dass eine Kaution nötig wäre, damit ein Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Da besonders aufpassen. Wer einen Betrugsversuch bemerkt, sollte auflegen, die Nummer des Anrufs notieren und der Polizei melden.
2: Değerli dinleyenler, günümüzde yapay zeka sistemleri de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde bir yakınının sesi artık oldukça gerçekçi biçimde taklit edilebiliyor. Bu nedenle yalnızca tabii sese güvenmemek gerekiyor. Aile içinde önceden belirlenmiş bir parola veya yalnızca yakınların bileceği özel bir soru da kullanılabilir. Acil para isteyen bir aramada telefonu kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından aramak en güvenli yöntemlerden biri.
3: Also künstliche Intelligenz kann ja heute schon Stimmen täuschend echt nachmachen. Da reichen ein paar Wörter, zum Beispiel von Videos aus sozialen Netzwerken. Wer sicher gehen will, sollte mit Familie oder Freunden ein Geheimwort vereinbaren, das im Zweifel am Telefon abgefragt werden kann. Generell gilt auch, kein Geld zahlen, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der wirklich zur Familie gehört.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da maalesef hemen hemen her gün telefonda dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. En son Rheinland-Pfalz bölgesi Main-Kinzig bölgesinde bir yaşlı kadın telefon dolandırıcılarına yaklaşık 70 bin euro değerinde mücevherlerini kaptırdı. Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Konunun uzmanı Florian Dietrich bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, bugün konuğumuz Aşina konser serisinin sanat yönetmeni Filiz Oflazoğlu. Kendisiyle Berlin'de başlayacak yeni Aşina konser serisinin ve serinin açılışını yapacak Zülfü Livaneli konserini konuşacağız. Aşina belki de tam olarak tanımadığımız sesleri, kültürleri ve duyguları aynı sahnede buluşturmayı amaçlıyor. Serinin ilk konserinde Zülfü Livaneli'nin eserleri, Rumi Suite ve farklı sanatçıların yorumlarıyla Berlin'i dinleyicilerle buluşacak. Filiz Hanım, Aşina konser serisinin temel amacı nedir ve Berlin'de nasıl bir dinleyici buluşması yaratmak istiyorsunuz?
2: Aslında Aşina konser serisinin çıkış noktası tam da bu bahsettiğiniz duygu. Bir şeyi tamamen tanımıyor olsak bile onda bize tanıdık gelen bir şey bulabilmek. Bu konser serisimiz ilham kaynağı olarak Anadolu'yu, bu toprakların müzikal kültürünü ve geleneklerini bir başlangıç noktası olarak ele alıyoruz. Çünkü burada binlerce yıldır farklı dillerin, dinlerin ve toplulukların birbirlerini zenginleştirdiği bir kültürel miras yatıyor. Ve bu aslında Berlin için de çok tanıdık bir durum. Berlin'de farklı kültürler zaten uzun zamandır birlikte yaşıyor, birbirlerini etkiliyor ve yeni müzik alanları yaratıyorlar. Biz de bu konser salonunda bu karşılaşmaları görünür kılmak ve insanları birbirlerine bağlayan şeyler üzerinden bir araya getirmek istiyoruz.
1: Serinin açılışını Zülfü Livaneli ile yapmak nasıl bir anlam taşıyor? Bir de bu konserde Rumi Suite'in Almanya premieri de var. Bunun üzerine de bilgiler alalım.
2: Bu konserin yıllar sonra Zülfü Livaneli'yi Berlin seyircisiyle buluşturacak olmasının dışında bir özelliği daha var. Bu özel akşam ayrıca kuşaklara eşlik etmiş bu değerli sanatçının 80. yaş günü ve 60. sanat yılı şerefine düzenlenen bir onur gecesi. Bu özel gecenin programı da buna uygun olarak bu anlamlı geceye özel olarak hazırlandı. Çünkü Livaneli'nin akıllara kazanan şarkılarını kendisiyle birlikte hep bir ağızdan söylemenin yanı sıra bu değerli besteciyi belki de daha önce tanımadığımız bir yönüyle keşfetme imkanı bulacağız. Kendisi Mevlana'nın şiirlerini bestelediği Rumi Suite adlı eseriyle seyircilerle buluşacak. Amerika'da dünyaca ünlü müzisyenler tarafından kayda alınmış bu eser, Livaneli'nin müzikal dünyasının belki de pek tanımadığımız bir yönünü de ortaya koyuyor. Bu anlamlı geceye ünlü oyuncu Martina Gedek, Mevlana'nın şiirlerinden bir seçkiyle katkı sunacak. Zülfü Livaneli'yi hem Berlin'deki hem de uluslararası seyircisiyle buluşturacağımız bu geceyi tabii ki hep beraber kendisinin de eşliğiyle bir ağızdan söyleyeceğimiz şarkılarıyla kapatacağız.
1: Değerli dinleyenler, konuğumuz Aşina konser serisinin sanat yönetmeni Filiz Oflazoğlu oldu. Aşina konser serisinin açılışında Zülfü Livaneli ve konukları sahne alacak. Programda Rumi Suite ile Livaneli'nin farklı dillerde seslendirilen ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkıları da yer alacak. Konser 15 Eylül Salı günü Gendarmenmarkt'taki Concert House'da saat 19'da büyük salonda gerçekleştirilecek. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Yeni sezon, yeni heyecan. Almanya şampiyonu Alba Berlin'in forma sponsoru ve premium partneri Gazi olarak yine yanınızdayız. Spor birleştirir, lezzet birleştirir, Gazi birleştirir.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde seçmenlere yardımcı olmayı amaçlayan Wahl-O-Mat kullanımda. Federal ve Berlin Eyaleti siyasi eğitim merkezleri tarafından hazırlanan online uygulama sayesinde seçmenler kendi siyasi görüşlerini seçimlere katılan 17 partinin tutumlarıyla karşılaştırabiliyor. Kullanıcılar başlıklara katıldıklarını, katılmadıklarını veya tarafsız olduklarını belirtebiliyor. İstenirse bazı sorular atlanabiliyor ya da kullanıcı için daha önemli olan başlıklara daha fazla ağırlık verilebiliyor. Uygulamada gösterilen parti pozisyonları partilerin kendi verdiği yanıtlara dayanıyor. Her parti ayrıca verdiği cevabı kısa bir açıklamayla gerekçelendiriyor. Böylece seçmenler yalnızca hangi partinin hangi görüşte olduğunu değil, bu tutumun arkasındaki gerekçeyi de görebiliyor. Yetkililer, Wahl-O-Mat'ın bir seçim tavsiyesi olmadığını, yalnızca seçmenlerin partilerin siyasi pozisyonlarını daha iyi karşılaştırmasına yardımcı olmayı amaçladığını vurguluyor.
0: Benim Şehrim Benim Politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim Şehrim Benim Politikam. Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: aksiyon fiyatıyla. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: Kahvaltı hazır mı?
4: O ne ki?
5: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir.
5: Nasıl?
3: Şahane.
6: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.

0: Temple of Adam 176. Sushiana.
1: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushiana.
4: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
5: Bald 20 Mal in Deutschland.

cumartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aman tanrım, kimler gelmiş? Serdar arkadaşımız gelmiş de bizi bu dertten kurtarmış. Sabahın dördünde kalkarak, yani yok böyle bir şey, böyle bir şey yoktu vallahi. Her sabah dörtte kalkmak da böyle. Her baba yiğidin harcı değil. Tekrardan Serdar geldi, hoş geldi. Ve şimdi arkadaşlar, ne yapıyoruz? Metropol FM'de tekrardan saatlerimiz yeniden ayarlandı. Çünkü rengarenk artık eskisi gibi değil. Yani saatinde değil, bugüne itibaren hafta içi saat 13 ile 15 arasında. Yani öğlen yemeğini yedin, kahveni aldın, şimdi ne yapacağım diye düşünüyorsan hiçbir şey yapma. Radyoyu açıyorsun çünkü tam o saatte ben geliyorum. İki saat, tam 120 dakika ama öyle sakin geçecek 122 dakika değil tabii ki. Birbirimize yine dalacağız arkadaşlar. Birbirimize giydireceğiz. Ama kalp kırmadan hafif böyle çizip geçeceğiz böyle. Aynen öyle. Ve bunun yanı sıra tabii ki canlı telefon bağlantımız olacak. Birbirimizden böyle acayip konularımız olacak. Ve tabii ki benim özel seçmiş olduğum, bunu başka yerde kolay kolay duymazsın tabii ki, dediğim şarkılarım da olacak. Ve saat 13'ü gösterdim, artık bahaneniz yok. Saatinizi geri almayın, ileri de almayın, pili de çıkarmayın. Çünkü rengarengin yeni saati 13. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Çünkü burası rengarenk ve şimdi başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Bu nasıl bir girişti? Her zamanki olduğu gibi artist gibisin.

0: Metropol FM Rengarenk programının yeni saati içerisindeyiz arkadaşlar. Radyolarını yeni açanlar, bu da ne be? Diyecek olursanız korkmayın, benim ich bin's nur für zwei Stunden, bin ich gleich wieder weg. O iki saati yani lütfen, lütfen o kadar da abartmaya gerek yok, öyle değil mi? Zor. Şimdi arkadaşlar, biz böyle bazı şeyler o kadar alışmışız ki her gün böyle elimizin altında olsun, gözümüzün önünde. Ama birisi çıkıp da bu aslında bayağı pis deyince insan bir duruyor, değil mi? Ve her zaman sosyal hayatımızda bir şeylerle ilgileniyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ve bir yeri tuttuğumuz zaman bir hatta bir gözümüzün önünde dediğim o kadar bir pislik yuvası var ki. Mesela telefon. Yani sabah elinde, tuvalette elinde, otobüste elinde, sonra masada elinde, değil mi? Sonra geliyor yemek yerken masanın üstüne koyuyorsun. Telefon değil, ne bileyim, ne diyebiliriz? Mikrop otobüsü mübarek diyebiliriz. Gene almışsın. Bir hatta bir şey vardı, böyle bir alışveriş arabalarının tutacakları yerler var, değil mi? Senden önce kaç kişi tuttu, kim hapşırdı, kim ne yaptı bilmiyorsun ama biz ne yapıyoruz? Bir elimiz arabada, öbür elimizde de simitte. Şimdi sosyal medyada dün dolaşırken bir kadın çıktı karşıma. Şöyle bir paylaşım yapmış. İlgimi çekti. Dinleyelim.
1: Bana aşırı pis hissettiren şeyler. Kulak içi kulaklık kullanmak. Onları görmeye bile tahammül edemiyorum. Bana aşırı pis hissettiriyor. Birinin oturduğu yere henüz onun sıcağı geçmeden tekrar oturmak. Duş almadan hazırlanmaya başlamak. Yani böyle büyük bir pislik öbeği sen üzerine böyle böyle boyuyormuşsun gibi makyaj falan yapmak. Gerçekten bana korkunç hissettiriyor. Islak şekilde katlanıp koyulmuş mutfak bezi. O bekledikçe böyle deterjanla karışık aromatik bir koku yayıyor etrafa ve bence dünyanın en pis şeyi ve ona dokunmaktan nefret ediyorum.
0: Evet. Böyle şeyler var arkadaşlar. Şimdi bu size soruyorum. Günlük hayatta böyle herkesin normal gördüğü ama böyle sizin yok kardeşim ya bu bayağı pis dediğiniz şey var mı? Ne bileyim, bu belki otel kumandası olabilir. Belki de spor salonundaki aletler olabilir. Ne bileyim başka ne olabilir? Belki benzin istasyonundaki pompa. Hiç aklınıza gelen bir hatta bizim görüp de aklımıza gelmeyen herhangi böyle pislik yuvası var mı? Ben hariç. Ay ne kadar komiyim yine. Yazın bana 0-30-217-970-71, 0-30-217-970-71. Bakalım kimler neyi böyle pis olarak görüyor. Ve Hakan aslında yapmamamız gereken ama yine de bile bile lades oluyoruz dediğiniz herhangi bir durum. Yazın bana. Hoppa! Erol Evgin, sevdan olmasa diyor. Saatlerimiz 13.12. Günlerden pazartesi mi? Daha yeni farkındayım.

0: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
1: Yayla 200 gram dilimli sucuk şimdi aksiyon fiyatıyla. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
4: Pflegegrad başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
5: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
6: Mobilya

0: sonra...
1: O ne ki?
0: Meral, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
1: Eminim çayı da çok güzeldir.
0: Nasıl?
1: Şahane.
2: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
3: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
4: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
5: Juwelier Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.

0: Arkadaşlar, Rengarenk'in yeni saati içerisine artık bundan sonra her gün hafta içi 13 ile 15 arası sizlerle birlikte olacağım. Saati biraz kaydırdık, biraz daha fazla uyuyabileyim diye. Şimdi size çok basit ama hafif böyle artık nasıl desem mide bulandıran bir soru. Gün içinde böyle elimize sürdüğümüz veya da dokunduğumuz ama ne kadar pis olduğunu hiç düşünmediğimiz şeyler var değil mi? Mesela asansör düğmesi, kapı kolu olsun, market sepeti, telefon, ATM tuşu falan işte hepsi gözümüzde ama hiç aklımıza gelmiyor. Peki sizin bunu herkes kullanıyor ama bence tam bir mikrop yuvası dediğiniz şey nedir? Yazın bana, sesli mesaj da atabilirsiniz, telefonla açabilirsiniz. Sesli mesaj atabilirsiniz dediğim ilk sesli mesajı dinliyoruz şimdi.
1: Bana pis gelen ne biliyor musunuz? Döner almaya gittiğim zaman bana döner satan kişinin alnından şıpır şıpır tenlerin akması, zannediyorum ki dönerin tuzu ondan geliyor.
0: Ya... O sondaki, bakın arkadaşlar, o sondaki o dediği var ya, onu bence Theatres Garnicky Spiel, yani bir rol değil, onu o anda aklına gelince tekrardan çok böyle doğal bir şekilde Patoş Dankeschön für dein Evet, başka bir dinleyicim diyor, Hakan abi benim için en pisi diyor marketteki sepetlerin sapı diyor. Ben önceden söyledim ya, sen beni dinlemiyor musun? Ben önceden dedim, şöyle şöyle bir durum var dedim. Var mı arkadaşlar dedim böyle şeysi. Sen dinlemiyorsun beni. Otur, sıfır. So, jetzt machen wir weiter und zwar. Müzikle. Barış Manço'muz. Hal hal diyor Rengarenk'te. Sizler için seçtiğim bu şarkılardan bir tanesi. Oh, güzel değil mi? Bak, bak. Wahnsinn. Wunderbar. Mesajlarınızı okuyacağım az sonra. Radyolarınızdan ayrılmayın. 0 32 17 9 70 71.

0: ve Türk müziğinin önemli isimlerinden Zülfü Livaneli. Yarın akşam Berlin'de sahne alacağı konser saat akşam 19'da Konserthaus Berlin'in Große Saal salonunda düzenlenecek. Ve Alman oyuncu Martina Gedeck de etkinliği anlatıcı olarak eşlik edecek. Bu muhteşem gösteri için şimdi elimde iki tane bilet var. Bunu kazanmak istiyorsanız beni şimdi arıyorsunuz. 030-217-970-71. Tekrar ediyorum, 030-217-970-71. Evet arkadaşlar, ve bu arada tabii ki bunun yanı sıra ne yapıyoruz? Aynı zamanda sizlerden gelen mesajlara da yer veriyorum. Ve güncel hayatımızda, özel hayatımızda böyle sağda solda gezerken evde de olabilir, komşularda da olabilir. Herhangi böyle gözümüzün olup da hiç fark etmediğimiz mikrop yuvaları nelerdir? Dedim, mesajlarınızı gönderin.
1: Bana soracak olursam dünyadaki en pis şey para, her gün cebimizde.
0: Evet, bir dinleyicim para dedi, bir diğer dinleyicim de yine kağıt paralar kaçı kişiden dönüyor dolaşıyor diyor. Merhaba Hakan Bey, kolay gelsin. Ben de en çok mikrop otobüslerde, çünkü her çeşit insanlar biniyor, çok iğrenç. Bence Koblenz'den kocaman selamlar olsun Terrane. Teşekkür ederiz. Vallahi yıllardır aşamadığım huyum, kafe, alışveriş merkezinde, restoran hiç fark etmez, tuvalet kapı açma kolunu elimle açmayı ve kolumla açarım diyor. Bir başka dinleyicim, asansörler iğrenç diyor. Bir başka dinleyicim ise bakayım ne demiş, neler söylemiş.
2: Hakan, o hanımefendi parayı sayarken hiç ı demiyor değil mi? O parada en büyük mikrop vardır yani. Saygılar, iyi yayınlar.
0: Şimdi bak, orada bir ayrı bir durum var. Durumu söz konusu. Orada ter direkt dönerin içine giriyor. Kadın diyor ki dönerin tuzu da oradan geliyor herhalde diyor. Onu yiyorsun ama parayı fiziki olarak yemiyorsun, harcıyorsun sadece. Olay da bu. Evet, diğer mesajlara da yer vereceğim. Telefon numaram 032 17 970 71. Mesajlarınızı bekliyorum. Öncesinde deli

0: Selam Hakan, Frankfurt'tan Gökhan.
1: 300 metre sonra sola dön.
0: En başta en tatlı olan paralar var bence. Hem kağıt paralar hem demir paralar, herkesin eline değen şeyler.
2: Gökhan, sen önce 300 metre sonra sola dön. Ondan sonra paradan haber ver. Dankeschön. Ve genelde arkadaşlar, bütün dinleyicilerimiz şu anda göz önünde olup da hiç böyle fark etmediğimiz pislik yuvalarından bahsediyoruz. Mikrop yuvalarından daha doğrusu bahsediyoruz. Ve çoğu, yani aslında herkesin yani ortak bir para diyor. Ama ben yani şimdi parada olan pisliğe kurban olurum. Yani pis, yani para olsun da ne pisliği olursa olsun. Evet, evet ve bir farklı dinleyicim. Selam, ben Darmstadt'tan Aysel. Bence para, evet. Ayşe de para demiş. Başka bir dinleyicim. Selam Hakan, para. İşiniz gücünüz para arkadaşlar sizlerin de. Yok mu başka böyle farklı bir şey söyleyen? Kesinlikle nargile kafeler, ayrıca nargile içmek diyor. Bu da farklı bir bakış açısı. İnsandan daha büyük mikrop yoktur ve en bulaşıcı mikrop insandır değer. Diğer mikroplar geçici. Felsefe yapmış. Ben Mustafa, en kötüsü yere düşen yiyeceği alıp 5 saniye kuruldu diyen kişi. 5 saniyede yerde Birleşmiş Milletler kuruldu diyor. Nasıl yani? En kötüsü yere düşen yiyeceği alıp 5 saniye kuralı. Öyle bir kural mı vardı? Ha, yani 5 saniye içerisinde onu yemen lazım, öyle mi? O tasavvı yahtum esn mayat. 5 saniye içerisinde, Allah Allah. Düştüğü yer fark ediyor mu? Yani yere derken, yani her yere düşebilir, öyle değil mi? Şimdi öyle güzel bir şarkı çalacağım ki. Siz diyeceksiniz, seninle çaldın, her şarkı güzel. Evet, güzel işte. Bak ne geliyor şimdi, ne geliyor? Bak. Bak şimdi, hoppa, hazır mıyız? Haydi! Yavrum benim. Kuba sizlerle. Bağa gel, bostana gel diyor. 13.34 oldu saatlerimiz. Metropol FM'in rengarengi. Programdasınız, yayınlasınız. Mikrofonu ben, DJ Hakan.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Bavyera ve Baden-Württemberg'de de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Almanya'nın tüm eyaletlerinde yaz tatili sona erdi. Birçok kişi ise şimdiden gelecek yılı düşünmeye başladı. Avrupa Tüketici Merkezi Almanya'dan Carolina Voitel'a göre erken rezervasyon bazı durumlarda daha geniş otel ve uçuş seçeneği sağlayabilir. Fakat planların aylar içinde değişebileceği de unutulmamalı.
2: Ja, also früh buchen kann sich tatsächlich lohnen, aber nicht nach dem Motto je früher desto billiger. Wer bei den Reiseterminen und den Zielen festgelegt ist, also ganz konkrete Vorstellungen hat, der bekommt häufig jetzt die ganz große Auswahl und kann tatsächlich auch von Frühbucherrabatten profitieren. Wir sehen, dass jetzt auch die großen Veranstalter anfangen, damit zu werben. Und gerade für Familien mit schulpflichtigen Kindern kann das ein echter Vorteil sein.
1: Erken rezervasyon yapanların sözleşmede ve ödeme koşullarında nelere özellikle dikkat etmesi gerekiyor? Bir diğer soru da destinasyon seçimi. Bazı tatil bölgelerinde yüksek sezonda fiyatlar ve doluluk daha hızlı artabiliyor.
2: Wichtig ist, dass man sich nicht nur von den roten Rabattpreisen oder Ankündigungen, was man sparen kann, blenden lässt, sondern vor allem auf die Bedingungen schaut. Also, wie teuer wird eine Stornierung? Kann ich vielleicht auch umbuchen? Und auch ganz wichtig, handelt es sich um eine Pauschalreise oder bucht man eben Flug und Hotel auch getrennt? Wir raten immer zur Pauschalreise, denn die ist deutlich besser abgesichert in rechtlicher Hinsicht.
1: Erken rezervasyonda fiyat kadar esneklik de önemli. Çünkü tatil tarihi ne kadar uzaktaysa kişisel planların değişme ihtimali de o kadar yüksek.
2: In der Tat, und zwar ist es so, dass gerade die Mittelmeerregion sehr beliebt ist. Wir haben das auch in den Erhebungen für dieses Jahr gesehen. Also für beliebte Mittelmeerziele wie beispielsweise Spanien, Griechenland, aber auch die Türkei, insbesondere natürlich in den Schulferien, da spricht einiges dafür, früh zu buchen. Weil die Auswahl später deutlich kleiner sein kann. Diese Orte füllen sich in der Regel zuallererst.
1: Gezici merkezinden Carolina Voitel'a göre gelecek yaz tatilini şimdiden planlamak bazı durumlarda avantaj sağlayabilir.
2: Der wichtigste Aspekt zum Schluss, wer so früh bucht, der sollte sich eben auch Gedanken um Absicherung machen, also das Thema Reiserücktrittsversicherung und natürlich auch Auslandsreisekrankenschutz sollten auf jeden Fall mitbedacht werden.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Bavyera ve Baden-Württemberg'de de yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Tüm eyaletlerde yaz tatilleri bitmiş oldu. Şimdiden gelecek yaz için düşünenler var. Avrupa Tüketici Merkezi Almanya'dan Carolina Voitel'a göre erken rezervasyon bazı durumlarda daha fazla seçenek sunabiliyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. 13.40 oldu saatlerimiz. Rengarenk'tesiniz arkadaşlar ve bugünkü şu anki konumuz ise gözümüzün önünde görüp de fark etmediğimiz pislik, daha doğrusu mikrop yuvaları nelerdir? Herkes telefondan bahsediyor, paradan bahsediyor, ne bileyim. Bir dinleyicim ise ben asansör düğmesine parmağımla basmıyorum artık, dirsekle basıyorum. Yakında asansöre tekme atarak binicem. Evet ya, değil mi? Oh, enteresan. Bir başka dinleyicim, cep telefonu klavyeleri mutfak süngerinde es geçmemek lazım diyor. Teşekkür ediyoruz. Başka bir dinleyicim. Bence mikrop yuvalarından biri elimizden düşürmediğimiz cep telefonu ya da PC, mouse, tastatör. Selamlar Özkan. Ondan sonra Doğan adına bir dinleyicim. Selam Hakan, sıram en çok mikrop cep telefonunda olması gerekiyor çünkü her yere onu taşıyoruz diyor. Evet, bir diğer dinleyicim, ben çok şeyden iğreniyorum ama en iğrenci beim Bäcker auf den süßen Stückchen die ekligen Schmalzmücken drauf sind. Hiçbir şey almadan çıkarım. Pforzheim'den Derya. Oh, sen aç kalırsın Derya. Yani bu durumda gar nicht funktioniert. Tamam, Mithat arkadaşımız diyor ki lavabodaki kıl saç benimkisi görünce öğürmeye başlıyorum, dokunamıyorum. Yani senin yani Mithat, senin fotoğrafına bakınca da bütün kıllar sana aitmiş gibi geliyor bana. Adamın her yeri saç yani mübarek. Meine Fresse. So, 13.42 oldu saatlerimiz. Ha, gülüyor bak, gülüyor. Hak da veriyor bana. Hak da. Öyle ya. Diyen adama bakar mısın ya?

ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Haarlemer Straße 43.
1: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushiana.
4: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
5: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: çok mesajlar aldım. Çok teşekkür ederim sizlere. Elimden geldiği kadar okuyabildiklerimi okudum ve sesli mesajları da yayınlayabildim. Burada ortak bir hedefim, daha doğrusu ortak bir düşüncemiz var. Hepimizin dünyada şu anda en çok mikrop barındıran tek şeyin para olduğunu tespit ettik. Keşke ondan daha çok olsa. Şimdi bir mesaj daha geldi. Bakayım kim ne diyor.
1: Abi hoş geldin. Abi sakın benden duyduğunu söyleme. Aman kimse duymasın. Sabah senin kulağını çınlattılar. Hakan bizi yerden yere vurdular. Sen nerede kaldın? Serdar dediler. Haberin olsun ha. Benden laf çıkmaz. Bak bir sana söylüyorum. Başka kimseye değil.
0: Bir sana söylüyorum. Bir de dünya biliyor. Ve köylü güzeli ilerliyoruz. Hakan Peker'imiz. Rengarenktesiniz arkadaşlar. En güzel şarkılarımız en oynak. Herkesine. Sizlerle birlikteyiz. Saat 15'e kadar.

0: birliktesiniz arkadaşlar. En hareketli, en kıvrak şarkılarla sizlerle birlikteyiz 15'e kadar. Und wir machen weiter. Und zwar. Aha, bir mesaj daha geldi. Bakalım bu ne diyor.
1: Allah'ım, Hakan gelmiş. Yemin ediyorum var ya, sen coşturuyorsun insanı ya.
0: Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Hemen keselim. Bu dinleyicimiz de arkadaşlar böyle şey gibi, bulaşıcı hastalık gibi. Bir yapıştı mı bırakmıyor. Bu arada bakın şimdi yalancı şahitleri bilirsiniz değil mi yani? Vardır. Türkiye'de de meslek haline gelmiş bunlar. Yalancı şahit böyle bir yerde duruyorlar böyle. Yalancı şahit lazım mı abi? Yalancı böyle adliyenin önünde duruyorlar. Var böyle insanlar. Şimdi yok ya. Vallahi de var, billahi de var. Şimdi buna istinaden bir skeç yapmışlar. Sosyal medyada dolaşırken ben bakın aynı şöyle yerlere yattım gülmekten. Bakın şimdi iyi dinleyin arkadaşlar.
2: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam abi.
2: Burada yalancı şahitlik yapan bir arkadaş varmış.
3: Tabii abi, şu arkadaş. Çok iyi şahitlik yapar.
2: Bu mu?
3: Tabii.
4: Abi gel bir çay içelim ya.
2: Kardeş selamünaleyküm.
4: Aleykümselam, buyur abi.
2: Seni önerdiler de yalancı şahitlik yapıyormuşsun.
4: Doğrudur abi.
2: Ya bizim bir alacak verecek mevzusu var da.
4: Hala ödemedim abi.
2: Yok yok, yanlış anladın. Borçlu benim.
4: Abi daha ne kadar ödeyeceksin ya?
0: This is guy wunderbar. Yani yalancının da böylesi korkulur vallahi. Çelik'le devam ediyoruz. Ateşliyim diyor. Metropol FM'de, rengarenk'te.

0: 13.58 oldu saatlerimiz. Bir saati harcadık bile yani. Zavuşuna gireceğiz. Şimdi arkadaşlar, para bazen insanın karakterini değil yani evliliğin röntgenini çekiyor. Şimdi İngiltere'de bir kadına piyangodan büyük bir para çıkıyor. Ama kocasına tek kelime yok. Hiçbir şey söylemiyor. Hayatım bugün nasılsın? İyiyim canım. Kadın hesabında milyonlar dans ediyor. Evde çay demleniyor. Tamam mı? Sonrası var bunun tabii. Hop! Boşanma davası. Adam yıllar sonra öğreniyor ki hanım piyangoyu vurmuş ama kendisine söylememiş. Hemen mahkemeye gidiyor. Mahkemede diyor ki sen bu parayı boşanırken bilerek sakladın mı? Sakladın. O zaman geçmiş olsun. Ve para eski kocaya gidiyor, anlayacağınız. Şimdi benim merak ettiğim para falan değil aslında. Tüm samimiyetimle sizlere soruyorum arkadaşlar. Sizler de tüm samimiyetinize söyleyin. Siz olsanız eşinize söyler misiniz? Ama doğruyu söyleyin. Tabii ki söylerim Hakan diye romantizm yapmayı da hemen. Yani yapmayın öyle şeyler arkadaşlar. Mesela 10 milyon oraya çıktı. Eve gidip hayatım biz zenginiz mi dersiniz? Yoksa önce parayı bir güzel hesaba koyup canım benim sana ufak bir şey söylemem lazım ama önce otur mu dersiniz? Yani hatta daha fenası eşinizden saklardığınızda boşanmayı düşünür müydünüz? Yazın bakalım. Veyahut da sesli mesaj veyahut da canlı telefon bağlantısı sıkıyorsa. Bugün rengarenkte evlilikleri piyango biletiyle test ediyoruz arkadaşlar. Sizler bana mesajlarınızı yazarken bizler de haber bültenlerine bağlanırız. Ondan sonra önümüzdeki saat içerisinde bu konuyla bağlı ortalığı yine yıkıp geçeceğiz herhalde.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Zum Auftakt des europäischen Arktis-Gipfels hat Bundeskanzler Friedrich Merz die NATO-Verbündeten zum Zusammenhalt gegen wachsende Bedrohungen aufgerufen. Hier im Norden Europas könne man sehen, wie gefährdet der Frieden in Europa sei, sagte Merz im finnischen Rovaniemi, wo er sich mit anderen Staats- und Regierungschefs und EU-Vertretern trifft.
3: Ich kann nur an uns alle appellieren, diese Gefährdung ernst zu nehmen. In Europa zusammenzuhalten und in der NATO, im europäischen Teil der NATO allemal, das zu tun, was notwendig ist, nämlich alle Anstrengungen zu unternehmen, um unsere Freiheit zu verteidigen und den Frieden zu bewahren.
2: Die EU will ihre Interessen in der Region stärker absichern und arbeitet an einer neuen Arktis-Strategie. Auch europäische Eisbrecher sollen dabei eine größere Rolle spielen. Hohe Energiepreise bringen weiterhin Millionen Menschen in Deutschland finanziell unter Druck. Im vergangenen Jahr lebten rund 3,8 Millionen Menschen in Haushalten, die Strom- und Gasrechnungen nicht rechtzeitig bezahlen konnten. Besonders häufig betroffen waren Mieter. Strom und Gas wurden zuletzt zwar günstiger, Heizöl dagegen deutlich teurer. Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin Anklage gegen eine mutmaßliche Spionin Russlands erhoben. Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft der Frau vor, einen Geheimdienstmitarbeiter in der russischen Botschaft mit Informationen versorgt zu haben.
4: Die deutsche Ukrainerin war seit Jahren als pro-russische Netzwerkerin im politischen Berlin bekannt. Sie nahm an vielen Events von Verbänden und Organisationen teil und versuchte angeblich Personen aus dem Verteidigungsministerium und aus der Rüstungsindustrie für sich zu gewinnen. Und sie soll einem Geheimdienstler in der russischen Botschaft Hinweise auf hochkarätige Events gegeben haben und auch dafür gesorgt haben, dass dieser Geheimdienstler die Veranstaltungen unter falschem Namen besuchen konnte. Aus Berlin, Ronny Thorau.
2: Sachsen landet mit seinem Bildungssystem im Bundesländervergleich aus bildungsökonomischer Perspektive erneut vorn. Im diesjährigen Bildungsmotor der arbeitgebernahen Initiative Neue soziale Marktwirtschaft bleibt der Freistaat Spitzenreiter. Dahinter folgen, wie schon im vergangenen Jahr, Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg. Am Ende des Feldes liegen NRW und Sachsen-Anhalt, vor dem erneuten Schlusslicht Bremen. Bei der Studie werden zum Beispiel die Bildungsausgaben pro Schüler verglichen, die Klassengrößen oder die Schulabbrecherquote.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü operasyonlardan başlayacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sokaklar Güvende adı verilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Diğer yandan Ailem Güvende diye de bir operasyon vardı. Kısaca aktarır mısın, neler oldu?
6: Evet, bu operasyonlarda uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarla bağlantılı yapılara yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Akın Gürlek ki 2447 kişi hakkında adli işlem yapıldı dedi. Sokaklar Güvende operasyonunda. Bir de Ailem Güvende adı altında operasyonlar vardı ki bu noktada da 162 kişiyle ilgili yapılan operasyonlar olduğunu söyledi. İşlemler olduğunu söyledi. Aynı zamanda burada LGBTİ dernekleri ve eğlence mekanlarına yapılan operasyonlar olduğu için yurt dışından Avrupa Parlamentosu'ndan özgürlükler baskılanıyor şeklinde bir tepki mesajı da geldi.
5: Siyasetin gündemine baktığımızda diğer taraftan bazı iddialar söz konusu. Doğrudan sorayım, yeni partinin ismi değişecek mi?
6: Ben de doğrudan cevap vereyim. Şu an için belli değil. Neden? Çünkü Yenilik Partisi bir itirazda bulunmuştu. İsim benzerliği sebebiyle Yargıtay'a itirazda bulunmuştu. Yargıtay'dan gelecek olan karar bekleniyor 1-2 ay içerisinde. Eğer bu itiraz kabul görür ve yeni partinin ismini değiştirmesi istenirse yeni parti bunu yapabileceğini söylüyor. Burada da yeni isminin Değişim Partisi olabileceği ifade ediliyor ama yeni parti öncelikle bu ismini korumaktan yana bir tavır sergileyecek.
5: Ve spora da kısaca göz atıyoruz. Filenin Efeleri bugün Romanya karşısında, ayrıca Süper Lig'de de haftanın kapanış karşılaşması var. Neler paylaşacaksın?
6: Öncelikle hamile erkek voleybol takımı tabii ilk galibiyetini aldı. İsviçre'ye set vermeden 3-0 kazanmıştı. Bu akşamki Romanya maçı ki ev sahibiyle karşılaşacaklar çok önemli oldu. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Ve Süper Lig'e dönecek olursak bu hafta son karşılaşmayla tamamlanıyor. 5. hafta Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'le mücadele verecek akşam saat 19'da. Galatasaray 13 puanla lider, Beşiktaş 12 puanla ikinci ve Ahmet Sportif Faaliyetler 10 puanla 3. sırada yer alıyor.
5: Güçlü Mete'ye teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Metropol FM Rengarenk programımız yeni saatiyle tekrar sizlerle birlikte. Her gün artık hafta arası 13 ile 15 arasında sizlerle birlikte olacağım. Şimdi para var ya para, bazen insanı bozmaz, direkt içindekini böyle dışarı çıkarır. Kadının birini İngiltere'de piyangodan 2,5 milyon dolar para çıkarmış. Ya da pound olması gerekiyor. Evet, pound para çıkmış. Ondan sonra öyle 3-5 kuruş değil, dediğim gibi 2,5 milyon pound. Ama kocaya böyle çıt yok. Adam evde böyle, hayatım bugün ne yemek var, kadın içinden diye yemek mi? Ben istesem bir restoran satın alırım havalarında. Ama duş sesiyle ise dolapta makarna var, ısıt da ye diyor. Aynı böyle. Sonra kadın ne yapıyor? Hop, boşanma davası. Adam da garibim, hiçbir şeyden böyle habersiz. Aradan zaman geçiyor. Bir öğreniyor ki hanım piyangoyu vurmuş. Adam diyor ki bir dakika ya, biz evliyken mi çıktı para? Evet. Benden sakladın mı? Evet. O zaman görüşürüz mahkemedeyle. Mahkeme de olaya giriyor ve iş dönüp dolaşıp paranın eski kocaya gitmesine karar veriyorlar arkadaşlar. Şimdi ben sizi soruyorum. Bugün sana atıyorum şimdi 2,5 milyon değil, 10 da olabilir, 2,5 milyon diyelim hadi. Oyla piyangodan çıksa bunu eşine söyler misin? Ama böyle palavra yok yani. Tabii söyleyeyim Hakan, biz her şeyi paylaşırız ya, he he. Bir 10 milyon hesabını düşsün de o zaman bir konuşalım. Değil mi?
7: Hakan merhaba. Konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben zaten evlendiğim günden bugüne eşim ve çocuklarım için daha iyi bir hayat yaratabilmek adına çalışıyorum. Yani o şekilde yüksek bir para çıkmış olsa onlardan asla saklamam. Bunu ciddiyetimle söylüyorum. Romantizm olsun diye değil. Asla saklamam. Tam tersi, onlarla daha iyi bir zaman geçirebilmek için yani hep beraber harcardım parayı.
0: Şimdi arkadaşlar, bu dinleyicimizin ismi, bakalım ismi, Atilla Bey. Atilla Bey'in bu mesajın içeriğinden daha çok ses kalitesi yapmış oldu. Daha doğrusu bize göndermiş oldu. Sesli mesajın kalitesini böyle Dolby Surround olarak dinledik değil mi? Çok şeffaf, çok açık, çok net böyle. Yani neredeyse sağırım bile duyacağı bir şey. Şimdi böyle dinleyicim var. Bir de şöyle bir dinleyicim var.
8: Merhaba. Aslında söylemeyi istemem. Niye söyleyeyim ki? Zaten mutsuz bir evlilik varsa niye söyleyeceksin ki bence? Hiç gerek yok. Keşke para çıksa daha iyi.
0: Bir şey anladınız mı? Hem taşınıyor hem telefonla konuşuyor. Yani şöyle bir otursaydın da ondan yani kar mı zannettin bunu anlamadık ki. Başka mesajlarım da var. Anlayabileceğimiz mesajlarım.

0: neler etti.
1: Ve saatlerimiz 14.12 arkadaşlar. İngiltere'de bir kadına lotodan para çıkıyor. 2,5 milyon pound. Eşine söylemiyor. Ondan sonra 2 hafta sonra da ayrılıyor. Yaklaşık 1 sene sonra kocası bunu öğreniyor. Mahkemeye veriyor ve bütün para kocaya geçiyor. Böyle bir durumda sizin tepkiniz ne olurdu? Ne yapardınız? Sizi soruyorum arkadaşlar. Eşinize söyler miyiz? Ya doğru söyleyin ama böyle romantik falan da takılmayın. Şöyle bir düşünün. Gerçek anlam. İsminizi de yazmanıza gerek yok. Telefonu da açabilirsiniz. Biraz önce bir beyefendi aradı. Ondan sonra sizi hatta alacağım dedi ve kayboldu. Oldu. Hemen telefonu tut diye kapattı yüzünü. Mesajlarınız var. Burada Berlin'den Kenan. Ben duruma göre hareket ederim diyor. Kenan şöyle bir bakayım fotoğrafına. Durum vahim. Sen benden de gelmişsin ya. Şimdi duruma göre hareket ederim diyor. Yani sen önce kafandaki duruma göre hareket et. Piyango çıkarsa ilk iş eşinden saklamak değil. Sert çektirmek olsun. Öyle diyeceğim. Şimdi para hesabı düşer düşmez seni havaalanında görürüz. Elinde bilet İstanbul aktarmalı yeni saçlara gidiyorum. Bir de eşine söylemeyecek miyiz? Zaten kafanda saklayacak yer yok. Parayı bari saklama. Burada çok ilginç. Bir kadın dinleyeceğim, bir de erkek dinleyeceğim. İkisi de tamam mı? Yani böyle bir laf sadece erkeklerden gelir diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu iki dinleyeceğim. Unabhängig von einander. Birbirleri alakası yok. Birisi Gamze Hanım, birisi de Abdullah Usta. Diyor ki, yani benim sorum, eşinize söyler misiniz piyangodan para çıkarsa? İkisi de yenisine söylerim diyor. Yani erkek neyse kadın da öyle yani arkadaşlar. Hepimiz aynıyız, tamam mı? Aynı, karakter aynı, düşünce aynı. Yani bazı şeyleri söyleyemiyorum. Aklımdan geçeni gayet iyi tahmin edebiliyorsunuz. Ajdamızla ilerliyoruz şimdi. Yakar geçerim diyor. Rengarenk dizinin mikrofonu ben. DJ Hakan.

0: Berlin wählt und deine Stimme zählt. Wie soll Berlin in Zukunft aussehen? Bezahlbares Wohnen, bessere Bildung, Verkehr, Sicherheit oder soziale Themen? Politische Entscheidungen betreffen uns alle. Und du kannst mitentscheiden. Deshalb geh wählen und nutze dein Wahlrecht. Du bist am Wahltag nicht da? Kein Problem. Du kannst deine Stimme auch per Briefwahl abgeben. Informiere dich, bilde dir deine Meinung und entscheide mit. Berlin wählt. Sei dabei. Eine Information der Berliner Landeszentrale für politische Bildung.
1: Erlebt, was geht.
2: Hey, Mediamarkt und Saturn, mein Handy ist kaputt.
1: Kein Problem, wir reparieren dein Smartphone mit oder ohne Termin. Komm vorbei, jetzt in deinem Mediamarkt und Saturn. Let's go!
3: Hala avukat şirinçetine gitmedin mi?
4: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
3: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
4: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
5: Pflegehilfsmittel box gelmiş.
6: Ailem pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
7: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
8: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
9: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
10: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
11: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
12: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botox, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
13: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistraze 2, Wedding.

Rengi'siz arkadaşlar ve hesabınızda milyonlar olsa, aniden gelen milyonlar, lotodan kazanmışsınız, bunu eşinize söyler misiniz, söylemez misiniz? Yoksa boşar mısınız hiç haber olmadan? İngiltere'de bir kadın bunu yapmış ve bir adam bir sene sonra bunu öğrenmiş, mahkemeye vermiş ve parayı olduğu gibi geri almış. Ömer adına bir dinleyeceğim. Dedi ki, kanun kanundur. Kanundan kaçış yok. Dolayısıyla hükümet her seferinde sizi ele geçirir diyor. Var mı böyle bir şey? Her zaman olmasa bile arada böyle çıkabiliyor değil mi? Sizin düşünceleriniz nedir? Kadınlar erkekler hiç fark etmez. Biraz önce dedim Gamze Hanım ve Abdullah Usta diyor ki siz söyler miydiniz diye sorduğumda yenisini söylerdim diyorlar. Burada Abdullah Usta da diyor ki ismim söylemeseydin bari. Aa, tamam söylemem Abdullah. Bir diğer dinleyici, merhaba Hakan. Orhan aus Frankfurt, bana öyle bir para çıksa kesinlikle düşünmem, hemen boşanırım. Vay kardeş vay, yani böyleleri de var görüyorsunuz. Bir başka dinleyicim diyor ki, piyangodan büyük ikramiye bana çıkarsa hiç kusura bakmasın kocam, ben direkt diğer sevgilime kaçarım. Ama onu da tamamen ortada bırakmam, ona da hatır sayılı bir para bırakırım böyle, sonuçta yılların hatırı var. İnsan eski eşini zorla bırakmaz diyor. Gülo ben diyor. Sizi her gün boyunca keyifle dinliyoruz. Aynı kafada olduğumuz için. Benim kocam olsaydı bırak parayı, Da Vinci'nin kodunu bile verirdim diyor. Bak bak bak bak. Ama burada da sagt ihr, da hat sie schon irgendwie recht, ne? Benim kocam olsaydı diyor. Evet Cano Canan. Seni evlendireceğiz. Az kaldı. Uykunu almışsın belli, harika şarkılar açıyorsun, bugün beni yine kovarsınız diyor bir dinleyicim. Başka bir dinleyicim ise bakayım bakayım. Selam Hakan, yine ben. Ya ne kadar kolay harcıyor insanlar eşlerine, çok yazık diyor. Hicran sönmez. Şimdi yazmaya devam ediyor, bitmemiş. O diğer mesajını bitirene kadar da başka bir dinleyicim bir mesajı var. O da diyor ki, selam Hakan, ben Cihan Amok'tan. Ben söylemem. İlk başta köye bir ev yaptırıp al işte, köye ev yaptıranlardan bir tanesi. Vizyonsuz adam. Sen boşamazsan karın boşasın seni vallahi billahi. Yıldız Silve.

0: dinledik. Çok güzel böyle. Zamansız değil mi? Zeitlos. Einfach zeitlos. Wunderbar. Ve arkadaşlar, size lotodan para çıkarsa hiç eşinize söylemeden onu boşar mısınız, boşamaz mısınız? Yani paranın çıktığını bilmeyecek eşiniz. Bir iki hafta beklersiniz, ondan sonra ya ben sıkıldım, biz anlaşamıyoruz deyip de boşar mısınız yoksa parayı kendisiyle harcamayı mı yerlersiniz? Bir dinleyicim aradı. Buyurun, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, iyi günler. Ben Hanover'den arıyorum.
0: Sesiniz biraz kötü gidiyor. Sprech anlagedeyseniz oradan çıkarsanız sevinirim.
1: Şimdi daha iyi mi duyuyorsunuz?
0: Muazzez Abacı gibi.
1: Merhaba.
0: Evet, sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Evet, işten çıktım ve şu an sohbetinize katılmak istedim ben de.
0: Evet.
1: Yani bu herkes boşar falan diyen insanları pek anlamadım. Neden böyle paralar çıkınca herkes birbirini terk etmek istiyor?
0: Peki,
1: yani bence çok saçma.
0: Siz neden boşamazsınız peki?
1: Yani eşimi çok sevdiğim için tabii onunla harcamayı tercih ederim.
0: Evet. Kaç oyradan sonra boşarsınız?
1: Vallahi boşamam, hayır.
0: Boşamazsınız. Bakın siz hayır. Hatta kalın. Bir diğer dinleyicim şöyle bir sesli mesaj göndermiş. Onu dinliyoruz
1: evet.
0: Şimdi.
2: Selam Hakan. Ben mesela çıkan ikramiyenin yarısını eşimin haberi olmadan onun hesabından gönderirdim. Sadece tepkisini görmek için yüzündeki ifadeyi merak ettiğimden dolayı. Onu gördükten sonra, onun mutluluğu yaşadıktan sonra istiyorsa geri kalan yarısını alsın, umurumda bile değil.
0: Nasıl?
1: Evet, bu da mantıklı.
0: Mantıklı. Şimdi yani... mantıklı olabilir ama bunu anlatış tarzı biraz şey değil mi böyle?
1: Yani tabii ki tepkisi insana ne olur? Çok ama, şaşırırsın, güzel
0: yine,
1: olur tepki.
0: Hayır hayır, siz yine anlamadınız. Ses tonu. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz.
1: Yani
0: böyle hiç
1: ikisi de olur yani.
0: Umurunda değilmiş gibi. Siz hala anlamadınız. Anlamak mı istemiyorsunuz yani?
1: Yani bilmiyorum.
0: Yani bir heyecan yok yani, tamam mı? İşte çıktı para, şunu yaparım, bunu yaparım. Ya ama para çıkarsa çıksın. O tepki, ben tepkiden bahsediyorum. Daha doğrusu onun nasıl telaffuz ettiğinden bahsediyorum ama siz de şimdi evet. Olayın heyecandan dolayı pek bir anlamamış olabilirsiniz.
1: Vallahi yani benim tercihim söylediğim gibi, eşimle sevdiğimle beraber harcamak isterdim.
0: Bir de
1: İnşallah çıkar yani bir gün, bilmiyorum.
0: Bir de eşinize sormamız lazım.
1: Vallahi eşim şu an gececi yani, uyuyor. Soramazsınız. Kaçırdı şu an.
0: Siz sorun ona, tamam mı? Bak böyle böyle bir şeydi Hakan, sen ne yapardın? Gerçi sana yalan söyleyecekti ya, daha doğrusu istese söylersin.
1: Öyle yapalım o zaman.
0: Evet,
1: tamam.
0: Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun.
1: Çok
0: hoşça kal.
1: Çok selamlar Berlin'e, pırpıra.
0: Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun.
1: İyi
0: evet,
1: günler.
0: İyi günler. Yalnız biz sadece Berlin'de değiliz arkadaşlar. Biz Almanya'nın her yerindeyiz. Bir başka dinleyicim ise Selam Hakan 1995, ben Turgut. Benim eski eşim benden saklamıştı. Fazla değildi. 10 bin bak filandı. İzine giderken söylemişti. Çok kızmıştım. İzine giderken 10 bin mark fazlası var diye söyledi. Sen de kızdın mı? Niye 20 bin değil diye mi? Gülşen ya tutarsa. Bak Konya'da nasıl uyuyor ama. İçim.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Dolandırıcılar telefonda oluşturdukları baskı ve korku ortamıyla insanları para ya da değerli eşya vermeye ikna etmeye çalışıyor. Peki böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun uzmanı Florian Dietrich, dolandırıcıların çoğu zaman telefon rehberleri, internette bulunan kişisel bilgiler veya yasa dışı yollarla elde edilen veri listelerinden yararlanıyor. Özellikle yaşlı kişileri hedef alabiliyorlar. İsim, adres ya da aile bireyleriyle, aile yakınlarıyla ilgili bazı bilgileri önceden bilmeleri aramanın gerçek olduğu izlemini yaratabiliyor.
1: Schon der Blick ins Telefonbuch kann ausreichen. Wer mit vollem Namen eingetragen ist, gibt unbewusst Hinweise auf sein Alter. Betrüger sortieren dann gezielt nach potenziell älteren Opfern. Eine einfache Gegenmaßnahme, sich austragen lassen oder den Vornamen abkürzen. Aus Hertha Schmidt wird dann H. Schmidt. Das macht es ein bisschen schwieriger für Betrüger.
0: Peki böyle bir telefon arama geldiğinde ne yapmak gerekiyor? En önemli nokta telefonda baskı altında karar vermemek. Arayan kişi polis, savcı ya da bir aile yakını olduğunu söylese bile telefonu kapatmak ve ilgili kişiyi bilinen numarasından kendiniz geri aramak gerekiyor. Para, mücevher veya banka bilgileri kesinlikle yabancılara verilmemeli. Şüpheli durumlarda hemen polis aranmalı.
1: Wenn jemand mit einer ganz schlimmen Nachricht anruft, erstmal überlegen, ob das wirklich so sein könnte und nicht gleich unruhig werden und alles glauben, sondern eher nach Details fragen, die nur echte Verwandte wissen können und nicht selbst anfangen zu erzählen. Eine aktuell beliebte Masche ist zu behaupten, dass eine Kaution nötig wäre, damit ein Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Da besonders aufpassen. Wer einen Betrugsversuch bemerkt, sollte auflegen, die Nummer des Anrufs notieren und der Polizei melden.
0: Değerli dinleyenler, günümüzde yapay zeka sistemleri de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde bir yakınının sesi artık oldukça gerçekçi biçimde taklit edilebiliyor. Bu nedenle yalnızca tabii sese güvenmemek gerekiyor. Aile içinde önceden belirlenmiş bir parola veya yalnızca yakınların bileceği özel bir soru da kullanılabilir. Acil para isteyen bir aramada telefonu kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından aramak en güvenli yöntemlerden biri.
1: Also künstliche Intelligenz kann ja heute schon Stimmen täuschend echt nachmachen. Da reichen ein paar Wörter, zum Beispiel von Videos aus sozialen Netzwerken. Wer sicher gehen will, sollte mit Familie oder Freunden ein Geheimwort vereinbaren, das im Zweifel am Telefon abgefragt werden kann. Generell gilt auch, kein Geld zahlen, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der wirklich zur Familie gehört.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da maalesef hemen hemen her gün telefonda dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. En son Rheinland-Pfalz bölgesi Main-Kinzig bölgesinde bir yaşlı kadın telefon dolandırıcılarına yaklaşık 70 bin euro değerinde mücevherlerini kaptırdı. Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Konunun uzmanı Florian Dietrich bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Metropol FM'desiniz. Rengarenk devam ediyor arkadaşlar ve İngiltere'de bir kadına piyangodan para çıkıyor. Eşine söylemiyor. İki hafta sonra boşuyor adamı. Adamla bir sene sonra öğreniyor ve mahkemeye düşüyor iş ve adam bütün parayı alıyor. Mahkeme kararıyla. Siz ne yapardınız bu gibi durumda? Dedim. Bir dinleyicim şöyle bir mesaj gönderdi.
4: Alo, selam Hakan abi. Hakan abi, bana öyle bir ikramiye çıksa gerçekten bak ayrılmam ama iki tane daha eş getiririm eve. Hani ama gerçekten kendim için demiyorum yani şey yardım amaçlı yani. Hani biri bulaşıkları yıkasın, birisi temizliği yapsın. Eşim fazla bir şey daha yapmasın öyle. Bundan sonra dinlensin. Onlara söylesin. Şu yapılsın, bu yapılsın. Ama üç tane de eşim olur işte. Güzel olurdu yani. Ama ayrılmazdım yani. Yani yardım amaçlı tek diyorum.
3: Evet arkadaşlar, gördünüz. Çok yardımsever bir arkadaşımız. Yani ne bileyim. Üzerinde de Kızılhaç, Kızılay tişörtleri var. Herkese böyle yardım ediyor. Şimdi bunun için evlenmene gerek yok ki. Bunun için zaten yardımcı tutuluyor. Temizlikçi geliyor, ütü yapan var, yemek yapan var. Sen hizmet aramıyorsun. Belli ki yani kadro kurmaya çalışıyorsun. Birisi çamaşır yıkacak, birisi yemek yapacakmış. Sen ne yapacaksın? Ortada genel müdür gibi dolaşıp görev dağılımı mı yapacaksın? Anlamadım ki. Bir de eşim rahat etsin diye diyor. Yani vallahi bak, vallahi bak. Onun için diyor. Tüm samimiyetimi söylüyor. Ya he. Senin eşin bunu duyunca var ya öyle bir rahat eder ki seni direkt kapının önüne koyar. Ev komple ona kalır. Onu da ben sana söyleyeyim. Sana para çıkmasın. Yan bana bak.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Süper Lig'in bir alt liginde Bodrum Spor Mardin deplasmanına gidiyor. Ve Bodrum Spor'u Mardin deplasmanında destekleyen bir taraftar var. Mardin'e gidip gelmek için 3000 kilometreden fazla yol kat eden Birol Ahi adındaki bu taraftara Bodrum Spor Kulübü ömür boyu kombine hediye etmiş. Diğer taraftarlar nerede diye insanın aklına geliyor. Onlar da Bodrum'da herhalde gurbetçi turisti alındı.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Antalya dilimli tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma. Mutluluk Fulya'da.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
4: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
3: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
5: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sans Centrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
6: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
7: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
8: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse Köşesi, Kreuzberg.
9: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
10: Çözüm.
11: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
10: Ay ne yapacağım şimdi?
3: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
10: Ama numarası yok ki.
3: Hemen yaz. 682-77-207.
10: Dur tam yazamadım.
3: 682-77-207.
10: Sonra?
3: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
12: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flege Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile.

0: Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
1: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.

0: saatlerimiz 5'e ne 5'i lan? Oğlum ne 5? Sabah 4'te 5'te kalkıyoruz ya oğlum. Benim böyle bir hafta böyle devam eder arkadaşlar. Şimdi sabah programı Serdar arkadaşımıza tekrardan devrettik. Ondan sonra biz biraz daha fazla uyumaya başlıyoruz. Alışık değiliz daha. Neyse konumuz şu anda arkadaşlar. İngiltere'de bir kadına ikramiye yani bir yaklaşık 2,5 poundluk bir milyon poundluk bir ikramiye çıkıyor. Ve ilk yapacağı şey yaptığı şey daha doğrusu parayı hesabına atıyor. Kocasına söylemeyi 2 hafta sonra kocasıyla boşanıyor. Ondan sonra da 1 sene sonra kocası bunu öğrendikten sonra bütün parayı geri alabiliyor. Siz bu durumda ne yapardınız? Size böyle ikramiyle böyle bir para çıkmış olsa eşinizden boşanır mıydınız yoksa eşinize sürpriz yapar mıydınız? Burada yani 10 mesaj geldiyse bunun 3'ü 4'ü sevgilime söylerdim diyor. Yani benim düştüğüm duruma bakar mısınız arkadaşlar? Yani evlilerin bile sevgilisi var, bende yok. Neyse, konumuz o değil. Burada sizin düşünceniz nedir? Dedim, bir sesli mesaj geldi. Bir kulak verelim.
1: Hakan'cığım, iyi yayınlar. Valla biz Güte'den kapalı. 20 sene geçti herhalde. Hiçbir zaman da aklıma da gelmedi. Yani boşanır, bilmiyorum yani. Para ya en sonu. Ha işte hiçbir. Yani alsa gitse ne olacak? Emekliliğim gene bana kalır, yeter. Aç kalmayız da yapmaz ya. Yani böyle hiç aklımıza gelmedi. Yani insanları boşatmaya mı çalışıyor? Ne yapıyorsun anlamadım vallahi.
0: Valla şimdi ben baştan sona dinledim. Bir şey anlamadım. Bir yeri anladım. Orada da bir öksürdü mü, aksırdı mı? Hapşırdı mı? Yani gerisi şifreli yayın gibi bir şeydi. Ama irgendwie amüzant, oder? Amüzant derken size bir parça. Sehr amüzant. Sibel Can ve APO sizlerle.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: mesajımız arkadaşlar. O kadar çok mesajlar geldi ki. Bir dinleyicim diyor ki piyango çıkarsa sevgilimle harcarım diyor. Ebru Liçe adı. Ama o bana harcatmaz zaten. Raconla ters diyor. Wow. Benden para kabul etmez diyor. Çok zengin kendisi zaten diyor. O bana zaten ikinci baharımı yaşatıyor. Çok severim onu. Vay, sevgilim benden para kabul etmez. Raconla ters diyor. Zaten çok zengin, bana ikinci baharımı yaşattı diyor. Sen sevgili bulmamışsın. Sponsor bulmuşsun. Şimdi şöyle bir olay var. Piyango sana çıksa bile adam sen o parayı cebine koy, ben hallederim diyecek belli. Yani sen ikinci başarı ya daha doğrusu sana ikinci baharı yaşatmamış. Yani veyahut da yaşatmış diyemem. Dikkat et, üçüncü baharda da seni ne bileyim yani vergi danışmanına falan çevirmesin. Hiç belli olmaz. Ama maşallah diyelim de bozulmasın. Böyle sevgi varsa parayı boş ver. Sen kuponu yırt zaten. Sen piyangoyu çoktan vurmuşsun da haberin yok. Yalnız bu adamın da bu arada bu arada da adama iyi bak. Bu devirde zengin sevgili bulmak yani sayısal lotoyu tutturmaktan daha zor.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Tanken wird immer teurer. Der Preis für Super E10 ist übers Wochenende auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter am Sonntag 2,27 Euro, teilte der ADAC mit. Diesel verteuerte sich demnach sogar auf 2,40 Euro pro Liter.
3: Diesel ist auch nicht mehr weit von seinem Rekordhoch aus April entfernt. In den vergangenen zwei Wochen sind die Spritpreise kräftig gestiegen. E10 war Ende August noch gut 12 Cent billiger, Diesel etwa 20 Cent. Und die Aussichten sind nicht gut, denn die Ölpreise haben zum Wochenstart nach den Entwicklungen im Nahen Osten weiter zugelegt. Grund dafür sind unter anderem abgesagte Gespräche über die Straße von Hormuz und die Abschaltung einer wichtigen Ölpipeline in Saudi-Arabien nach Drohnenangriffen. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
2: Deutschland und andere führende EU-Staaten nehmen den Kampf um Einfluss in der Arktis auf und wollen dabei Russland, China und den USA Paroli bieten. Bei einem Gipfeltreffen in Finnland verpflichteten sich Bundeskanzler Merz und Spitzenreiter aus 11 weiteren Ländern dazu, ihr Engagement auszubauen.
4: Die Arktis wird auch für die Europäer immer wichtiger. Nicht nur, weil das schmelzende Eis den Zugang zu unerschlossenen Rohstoffvorkommen und neuen Handelsrouten möglich macht. Russlands und Chinas militärische Aktivitäten in der Region werden zunehmend zur Bedrohung. Die Zerstörung von Seekabeln ist nur ein Beispiel. Gastgeber Finnland will andere europäische Länder unter anderem davon überzeugen, eine Eisbrecherflotte aufzubauen. Ohne sie ließen sich Versorgung, Handel und militärische Präsenz in der Arktis nicht zuverlässig sichern. Aus Skandinavien, Sigrid Harms.
2: Nach den Verlusten der CDU bei der Kommunalwahl in Niedersachsen fordert Landeschef Sebastian Lechner einen Kurswechsel der Bundesregierung. Als Gründe für die Unzufriedenheit vieler Menschen nannte er unter anderem hohe Energie- und Benzinpreise sowie steigende Sozialbeiträge. Die CDU war bei der Wahl zwar stärkste Kraft geblieben, hatte aber Stimmen verloren. Die Deutsche Wildtierstiftung ruft zur Zählung von Igeln und Maulwürfen auf. Der Herbst sei ein guter Zeitpunkt, um zu bestimmen, wie es um die beiden Tierarten steht, teilte die Stiftung in Hamburg mit. Die diesjährige Mitmachaktion geht vom 18. bis 28. September. Auf der Internetseite igelsuche.de werden alle Igel- und Maulwurfbeobachtungen gesammelt.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü operasyonlardan başlayacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sokaklar Güvende adı verilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Diğer yandan Ailem Güvende diye de bir operasyon vardı. Kısaca aktarır mısın, neler oldu?
6: Evet, bu operasyonlarda uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarla bağlantılı yapılara yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Akın Gürlek ki 2447 kişi hakkında adli işlem yapıldı dedi. Sokaklar Güvende operasyonunda. Bir de Ailem Güvende adı altında operasyonlar vardı ki bu noktada da 162 kişiyle ilgili yapılan işlemler olduğunu söyledi. Aynı zamanda burada LGBTİ dernekleri yeri ve eğlence mekanlarına yapılan operasyonlar olduğu için yurt dışından Avrupa Parlamentosu'ndan özgürlükler baskılanıyor şeklinde bir tepki mesajı da geldi.
5: Siyasetin gündemine baktığımızda diğer taraftan bazı iddialar söz konusu. Doğrudan sorayım, yeni partinin ismi değişecek mi?
6: Ben de doğrudan cevap vereyim. Şu an için belli değil. Neden? Çünkü Yenilik Partisi bir itirazda bulunmuştu. İsim benzerliği sebebiyle Yargıtay'a itirazda bulunmuştu. Yargıtay'dan gelecek olan karar bekleniyor 1-2 ay içerisinde. Eğer bu itiraz kabul görür ve yeni partinin ismini değiştirmesi istenirse yeni parti bunu yapabileceğini söylüyor. Burada da yeni isminin Değişim Partisi olabileceği ifade ediliyor ama yeni parti öncelikle bu ismini korumaktan yana bir tavır sergileyecek.
5: Ve spora da kısaca göz atıyoruz. Filenin efeleri bugün Romanya karşısında, ayrıca Süper Lig'de de haftanın kapanış karşılaşması var. Neler paylaşacaksın?
6: Öncelikle hamile erkek voleybol takımı tabii ilk galibiyetini aldı. İsviçre'ye set vermeden 3-0 kazanmıştı. Bu akşamki Romanya maçı, ki ev sahibiyle karşılaşacaklar, çok önemli oldu. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Ve Süper Lig'e dönecek olursak bu hafta son karşılaşmayla tamamlanıyor. 5. hafta Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'le mücadele verecek akşam saat 19'da. Galatasaray 13 puanla lider, Beşiktaş 12 puanla ikinci ve Ahmet Sportif Faaliyetler 10 puanla 3. sırada yer alıyor.
5: Güçlü Mete'ye teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 18 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka tercih edilebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye bulundurmak faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

0: Hanımlar beyler, Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla bir Paydos keyfi geçireceğiz. Hazır mısınız? Bugün kıpır kıpır müthiş bir hafta başlangıcı yapacağız birlikte. Kısacık bir aradan sonra Mela Bedel'le devam edeceğiz. Gel dönelim eve diyecek. Hiçbir yere ayrılmayın, Paydos keyfi başladı.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Lezzetin adı Fulya, kalpleri ısıtır bir anda.
3: Fulya acılı dilimli tavuk salam, şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma, mutluluk Fulya'da.
2: Mutluluk Fulya'da, Fulya Fulya.
4: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
5: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
6: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
7: İsmail.
6: İmplant için en doğru seçim.
8: İsmail kim kız?
6: 27 yıllık diş doktoru.
8: Ya implant?
7: İsmail.
6: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
9: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
10: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
11: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudam.
1: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
12: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
1: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
13: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
14: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
13: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslite chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
15: Kanslite Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslite Şirin Çetin.
16: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

bu havalar tam hasta olmalık havalar. Ya bu hava insanı hasta eder gerçekten. Sabah evden çıkıyorsun, hava buz gibi. Öğlen güneş açıyor. Montumuz elimizde kalıyor. Elimizde taşıyoruz böyle. Sonra akşam bir bakıyoruz yine üşüyoruz. Almanya'da sonbahar dediğimiz şey resmen hasta etmek için birebir. Bir gün yaz geri geldi diyoruz. Ertesi gün burnumuz akıyor, hasta oluyoruz. Hasta olmamak için ne işe yarıyor peki? İşe yarayan şeyler aslında çok basitmiş. Uzmanlar diyor ki iyi uyuyun. Şu mevsim geçişlerine iyi uyuyun. Su için bol bol ve biraz hareket edin. Hareketsiz kalmayın. Ve tabii ki hijyen konusu. Özellikle toplu taşımadan sonra ya da kalabalık bir ortamdaysanız ellerinizi güzelce yıkayın diyorlar. E tabii bir de sabah doğru kıyafeti giyebildiyseniz sizi tebrik ediyorum. Ben şahsen bu konuda hiç başarılı olamadım. Sabah böyle dolapla bakışıyoruz. Ben şimdi ne giyeceğim diye. Yolluk, işte U-Bahn'a biniyor, trenlik, iş yerilik, stüdyoluk kıyafetleri ayrı ayrı sırt çantama koymam gerekiyor. Sonra arkadaşlarım burada benimle dalga geçiyor. Niye bavulla geldin Esen? Valizinin ne işi var diye. 4 mevsimlik geziyorum. Ne yapayım, mecbur.

insanlardan kaçarım, zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Şu hayattaki en büyük korkum artık elektrik faturası. Hatta gaz faturası, hepsi bu faturalar. Beni benden alıyor bu korku gerçekten. Şimdi yine aynı stres. Kaloriferleri yaktım. Acaba ne kadar gelecek fatura? Depoya bakıyorsunuz, kalorifer yakıtında azalmış. Fiyatlara bakıyorsun, moralin daha da bir azalıyor. Şu anda kalorifer yakıtları o kadar pahalı ki, o yüzden birçok kişi aman biraz daha bekleyeyim, belki fiyatlar düşer diye bir bekleyiş içerisinde. Ve uzmanlar da diyor ki yani bu korkuyla yaşanmaz. Uzmanlar sürekli bir şey söylüyor biliyorsunuz yani. Her zaman da uygulayamıyoruz uzmanların söylediğini. Diyorlar ki o kadar da korkmayın. Kış bastırınca en iyisi kendinizi ısıtmaya çalışın. İşte güzel yalıtımınızı yapın. Çift kat çorap giyin falan diyorlar. Neyse ki önümüzdeki günler Almanya'ya 30 dereceler geliyormuş. Da içimiz bir serinledi. Havalar ısındıkça bizim içimiz serinliyor. Çünkü bu elektrik, doğalgaz faturaları bize bizden alıyor. Önümüzdeki günler yaz geliyormuş. 30 dereceler geliyormuş. Onu iyice kullanmamız gerekiyor. Dibini sıyırmamız gerekiyor ki önümüzdeki kış hiç üşümeyelim. İliklerimize kadar, kemiklerimize kadar ısınalım. Yapabildiğimiz kadar güneşin altında güneşlenelim.

Işın Karaca, dert bende derman. Sen ne dedi? Şimdi yine bizim derdimize derman bulunan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani böyle kışın buz tutar yollarda hep böyle kayma tehlikesi geçiririz ya. Arabalarda ayrı bir dert. Lastik teker buzun üstüne dönüp durar. İşte bunun için bir çözüm bulmuşlar. Yerden ısıtmalı yol. Böyle deyince komik oldu ama var böyle bir şey. Düşünün ya, kim yaşamadı ki bunu? Evden çıkmışsın sabah, daha ilk adımda kaldırım buz, bir ayağınız kayıyor. İşte insan o an hayatını gözünün önünden geçiriyor. Araba desen o yollar tuzlu, karlı, buzlu, ne olduğu belli değil. Şimdi mühendisler buna şöyle bir çözüm buluyor. Kendi kendini ısıtan bir beton bulmuşlar. Bunu çalışmışlar ve geliştirmişler. Bu beton nasıl çalışıyor? Güneşten aldığı ısıyı epey bir depoluyor. Hava donma noktasına yaklaşınca da o ısıyı geri veriyor ve üzerindeki karı ve buzu eritmeye çalışıyor. Şu anda gerçek kış şartlarında test ediliyor ve işe yaradığı söylenmiş yani. Düşünsenize, Almanya'da olsa, ki direkt gerekli Almanya'ya. Hani sabah insan acaba bugün nerede kayacağım, bugün kaç kez düşeceğim falan diye hesap yapmaya devam eder mi? Etmez. Ben her kış en az 30 kez falan kayıp düşüyorum. Sizi bilmem ama. Bir de düşünsenize kendi kendine kar küreyen kaldırımlar falan olsa. Evet, ben bunu bekliyorum sevgili bilim insanları. Mühendisler onu da yaparlarsa vallahi kışla aramız düzelir bence.

0: Poizy son zamanların en yetenekli ve en başarılı sanatçılarından biri. Poizy'nin ne güzel şarkılarını dinliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, aşkın yaşı olur mu sizce? Aşk gençken bir başka oluyor. Ünlü Leman Sam böyle söylemiş. Diyor ki ya gençken tamam yaşadık da hani bu yaşlarda o defteri kapatıyorsun demiş. Ne kadar yani biz sanatçı bir kişilikten bahsediyoruz. Sanatçı bir kişilik Leman Sam bile diyorsa bunu, ben bu yaşta o defteri kapattım. Vallahi bizim umudumuz falan kalmasın bence. Leman Sam hatta demiş ki aşk bana biraz hastalık gibi geliyor demiş. Gençken insanın gözünde pembe gözlükler oluyor. O zaman işte o gözlükler gittikçe insanlar daha gerçek görünmeye başlıyor. O gözlükler kırılıyor demiş. Yaşlanmak konusunda da çok tatlı bir yaklaşımı var, onu da not ettim. Diyor ki insan yaşlanır, bunda üzülecek ne var? Ben hep şakaya vuruyorum, hep yaşlılığımla dalga geçiyorum demiş. Ne kadar güzel, bence en güzel tarafı bu. Bir yaştan sonra insan belki aşkı değil de işte başka şeyleri seçiyor. Huzuru seçiyor, öncelikleri farklı oluyor. Oraya biz nasıl erişeceğiz, ne zaman erişeceğiz bilmiyorum ama hala insanlar, yani yaşı gelmiş olan bazı insanlar hala o aşk tutkusuyla yanıp tutuşuyor. Bazıları öyle sevdadan vazgeçmiyor. Peki sizde öyle olur mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Yaşınız geldi diyelim. Diyelim ki yaşlılığınızı bir düşünün. Aşktan vazgeçer misiniz yoksa yine de yok ya sevdalanmak iyidir, insanı diri tutar, genç tutar diyor musunuz? Bu konuda çok çok merak ediyorum düşüncelerinizi. Bize WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.
3: Ege Türk.
4: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flake Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flake Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
6: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
5: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
7: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle gürüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gürüşler.
8: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
9: Çözüm?
10: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık.
11: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
12: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
13: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
14: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi ailem Flegemitir'le ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Flegemitir. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
15: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Evet, öz yörem sucuk.
1: Öz yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Haydos keyfimize devam ediyoruz. Aşkın yaşı olur mu? Bir yaştan sonra aşk dediğin şey bırakılır mı? Sevdadan vazgeçilir mi diye sormuştum. Sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Çok ilginç, birbirinden farklı fikirler var. Onları söylüyor olacağım. Şimdi tam da bu konuya göz kırpan bir şarkı. Ezel, bana ne bu sevdalardan diyor. Acaba yaşımız geldiğinde böyle diyecek miyiz? Bana ne canım aşktan meşkten diyecek miyiz acaba?

insanın bazı dönemlerde işte yaşı gelmişken aşka artık son vermesi mi gerekir? Acaba bir yaşımıza geldiğimizde aşkı alıp bir kenara bırakabilecek miyiz? Bunu konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki, Turgut yazmış, diyor ki aşktan vazgeçilmez. Sadece biraz kurduğunuz hayaller değişir diyor. Aşktan asla vazgeçmem bu arada diyor. 57 yaşındayım yani yaşlı sayılırım ama hiç vazgeçmem diyor Turgut. Kimisi bunu zaten hırs meselesi haline getiriyor. Hala hayattaki aşkımı bulacağım, hayatımın aşkını bulacağım diyor. O sırada 57 yaşına gelmiş mesela. Bence bulunur ya, neden olmasın ki? Niye, kalbimiz kuruyor mu canım? Niye aşık olamayacakmışız ki? Bir dinleyicimiz diyor ki, bu zamanın gençleri aşkın yaşı olur mu cümlesini farklı algılıyorlar. Aşk yaşamanın yaşı yoktur ama aşkın yaşı vardır. Kendine denk olandır. Burada şeyden bahsediyorsun muhtemelen, işte aralarında yaş farkı olan kişilerin bir aşk yaşaması. Herhalde sana çok doğru gelmiyor muhtemelen. Kendine denk olandır diyorsun ya. Ama nasıl oluyor o zaman? Ya milyonlarca çift var ve aralarında 20 yaş fark var ama yıllarca böyle müthiş bir aşk yaşıyorlar. O zaman nasıl oluyor acaba? Biz mi bir şeyleri yanlış anladık? Bir şeyler mi çok normalleştirildi? Ne oldu acaba? Bir dinleyicimiz Kenan yazmış. Kenan diyor ki 46 yaşındayım. 2 kere aşık oldum. Şiirler yazdım ama hep hüsran oldu. Tek taraflı bir aşktı. Ama ben hala vazgeçmedim demiş. Oo, hala. İşte bakın bu tutkuyla yaşayan insanlar yaşlılık geldiğinde de sanki vazgeçmiyor aşklarından gibi hissediyorum.

0: Yalın, aşk adam, akşamüstü dedi. Ve tam da bu şarkının üstüne yarışır bir konu konuşuyoruz. Aşk ve yaşlılık. Acaba yaşımız geldiğinde böyle çok yaşlı olduğumuzda aşka dair hislerimiz değişecek mi? Aman ne aşkı canım bu saatten sonra diyecek miyiz acaba? Bir dinleyicimiz Cano Canan kendine has bir ses kaydı göndermiş. Şöyle söylüyor.
1: Seyfi Doğan ayında dediği gibi can çıkmadan huy çıkmaz, deli gönül yorulmaz, insan yaşlanır ama aşkın yaşı sorulmaz.
0: Ay sese bak sese. Aşkın yaşı sorulmaz demiş. İşte bunu nasıl yorumladığımıza bağlı. Hakikaten bu şey lafı var ya, aşkın yaşı olmaz. Bu aşık olduğumuz kişiyle aramızdaki yaş farkına mı söylenmiş, yoksa aşkın yaşı olmaz derken ya biz çok yaşlansak da aşık olabiliriz gibi bir yerden mi söylemişler? Bakın burada bir yanlış anlaşılma olmasın lütfen, rica ediyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki aşk diye bir şey yoktur. Heh şöyle söylesene, biz de yıllardır kendimizi paramparça ettik. Bu şarkıların hepsini boşuna yazmışız. Silin atın şu şarkıları. Aşk diye bir şey yoktur diyor. Aşk gelip geçen bir duygudur. İnsan zamanla birbirine alışıyor. Biz de buna aşk diyoruz işte demiş. Of. Seni yanlışlıkla çok haklı buldum biliyor musun? Hakikaten acaba öyle mi? Acaba biz olmayan bir şeye mi kendimizi kaptırıyoruz? Diyor ki ayrıca aşık olacak insan yok bu dünyada diyor. Aşkı ve sevgiyi hak edecek insan yok ki. Birbirini seversin. Tamam, sonra onu abartırız. Abartırız diyor ya. Sevgiyi abartmanın adına aşk demiş. Ya sen çok haklı konuştun biliyor musun? Arkadaşlar kızmayın bana ama ben çok mantıklı buldum şu an. Çok haklı buldum. Bir dinleyicimiz de bir isyanda bulunmuş, diyor ki ya bu devirde düzgün insan kaldı mı da aşık olacağız diyor yani. Değil mi? Bir de öyle bir yokluk var artık. İşte yokluk böyle bir şey yok.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Russland nimmt Deutschland nach Einschätzung des Militärgeheimdienstes MAD besonders stark ins Visier. In seinem neuen Jahresbericht warnt der Dienst vor mehr Spionage, Sabotage und anderen hybriden Angriffen. Auch chinesische Geheimdienste sollen hierzulande militärische Einrichtungen ausspähen.
2: Besonders Sorgen machen dem Militärgeheimdienst Agenten, die für einzelne Aktionen angeworben werden, also um Informationen zu sammeln oder etwas zu sabotieren. Deutschland ist für Russland demnach besonders interessant, weil die Bundeswehr wächst und neue Waffensysteme bekommt. Einige Ausspähversuche führt der MAD auf chinesische Dienste zurück. Gleichzeitig schaut man auf die Bundeswehr selbst. Im vergangenen Jahr gab es mehr neue Extremismusverdachtsfälle, vor allem im rechten Bereich. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Autofahrer müssen an der Tankstelle wieder deutlich mehr bezahlen. Super E10 kostete am Sonntag im bundesweiten Schnitt 2,27 Euro je Liter und erreichte damit einen neuen Rekord. Diesel stieg auf gut 2,40 Euro. Grund sind vor allem höhere Ölpreise infolge der angespannten Lage im Nahen Osten. Je nach Region und Tageszeit schwanken die Preise allerdings stark. Am späten Vormittag ist Tanken meist am günstigsten. Künstliche Intelligenz ist endgültig im Alltag der deutschen Wirtschaft angekommen. Erstmals setzt mit 57% die Mehrheit der Unternehmen ab 20 Mitarbeitern hierzulande entsprechende Technologien ein. Fast dreimal so viele wie noch vor 2 Jahren.
3: Es ist nicht nur Neugier oder fröhlicher Optimismus, der Firmen dazu bringt, KI zu nutzen, sondern viele glauben, ohne KI geht es nicht mehr. Und jedes dritte deutsche Unternehmen fürchtet, durch KI die eigene Existenz zu verlieren. Viele Firmen, die KI einsetzen, berichten allerdings von Erfolgserlebnissen. 2/3 sprechen von einer verbesserten Wettbewerbsposition, fast die Hälfte von schnelleren Arbeitsabläufen in der Firma. Die ersten Schritte machen die meisten Firmen mit KI im Kundenservice oder Marketing. Aus Berlin, Ronny Thorau.
1: Mit einer riesigen Aschewolke sorgt der Vulkan Ätna wieder für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr von und nach Sizilien. Der Flughafen der 300.000 Einwohnerstadt Catania wurde für Starts und Landungen vorübergehend gesperrt, zunächst bis zum Abend. Mehr als 50 Flüge fielen aus oder mussten auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Die Aschewolke reicht etwa 4 Kilometer hoch in den Himmel.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü operasyonlardan başlayacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sokaklar Güvende adı verilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Diğer yandan Ailem Güvende diye de bir operasyon vardı. Kısaca aktarır mısın, neler oldu?
5: Evet, bu operasyonlarda uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarla bağlantılı yapılara yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Akın Gürlek ki 2447 kişi hakkında adli işlem yapıldı dedi Sokaklar Güvende operasyonunda. Bir de Ailem Güvende adı altında operasyonlar vardı ki bu noktada da 162 kişiyle ilgili yapılan operasyonlar olduğunu söyledi, işlemler olduğunu söyledi. Aynı zamanda burada LGBTİ dernekleri ve eğlence mekanlarına yapılan operasyonlar olduğu için yurt dışından Avrupa Parlamentosu'ndan özgürlükler baskılanıyor şeklinde bir tepki mesajı da geldi.
4: Siyasetin gündemine baktığımızda diğer taraftan bazı iddialar söz konusu. Doğrudan sorayım, yeni partinin ismi değişecek mi?
5: Ben de doğrudan cevap vereyim. Şu an için belli değil. Neden? Çünkü Yenilik Partisi bir itirazda bulunmuştu. İsim benzerliği sebebiyle Yargıtay'a itirazda bulunmuştu. Yargıtay'dan gelecek olan karar bekleniyor 1-2 ay içerisinde. Eğer bu itiraz kabul görür ve yeni partinin ismini değiştirmesi istenirse yeni parti bunu yapabileceğini söylüyor. Burada da yeni isminin Değişim Partisi olabileceği ifade ediliyor ama yeni parti öncelikle bu ismini korumaktan yana bir tavır sergileyecek.
4: Ve spora da kısaca göz atıyoruz. Filenin Efeleri bugün Romanya karşısında, ayrıca Süper Lig'de de haftanın kapanış karşılaşması var. Neler paylaşacaksın?
5: Öncelikle hamile erkek voleybol takımı tabii ilk galibiyetini aldı. İsviçre'ye set vermeden 3-0 kazanmıştı. Bu akşamki Romanya maçı ki ev sahibiyle karşılaşacaklar çok önemli oldu. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Ve Süper Lig'e dönecek olursak bu hafta son karşılaşmayla tamamlanıyor. 5. hafta Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'le mücadele verecek akşam saat 19'da. Galatasaray 13 puanla lider, Beşiktaş 12 puanla ikinci ve Ahmet Sportif Faaliyetler 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
4: Güçlü Mete'ye teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 18 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir mont ya da kalın bir hırka yanınızda bulunsun. Dışarı çıkarken rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: olsaydı. Afra adı intikamdı dedi. Paydos keyfimize devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ünlü sanatçı Leman Sam demiş ki bu yaştan sonra ben o aşk defterini kapattım. Aşk maşk nedir ki bu yaşta aşk mı olur demiş. Kendisini aşk için biraz yaşlı bulmuş. Hatta aşkı biraz hastalık gibi görüyormuş. Diyor ki gençken insanın gözünde pembe gözlükler oluyor. İşte zaman geçtikçe de o gözlükler kırılıyor. İnsan daha gerçek görmeye başlıyor. Aşk falan kalmıyor yani. İnsan yaşlanır ve aşk gider demiş. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye sormuştum. Ertan Bey yazmış, diyor ki aşk karşındakiyle konuşurken hafif kızarmaktır demiş. Aşkı o kadar farklı tanımlıyor ki herkes. O da böyle söylemiş. Peki o yanak kızarması yaşımız geldiğinde de yaşlandığımızda da devam ediyor mu acaba? Bir dinleyicimiz de diyor ki Esra sevmek, aşk sevmek demektir. Bir yandan da bağımlılık gibi düşünebiliriz yani demiş. Acaba bir kişiye olan bağımlılık mı peki o, yoksa biz acaba bağlanmayı mı seviyoruz? Hani önümüze kimi verseler aşık mı oluyoruz acaba, nedir yani bu durum? Bir dinleyicimiz de şöyle söylüyor.
1: Esra merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin. İki evlilik yaptım. İkisinde daha aşık oldum sandım. Maalesef yenilen pehlivan güreşe doymuyor.
0: Yenilen pehlivan güreşe doymuyor dedi. Bu demek ki senin daha 3 olacak, 4 olacak. Az önce dinleyicimiz bağımlılık derken bundan bahsediyordu herhalde. Evlenmeden duramamak gibi bir şey bu.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır. Lezzetin adı Fulya,
2: kalpleri ısıtır bir anda. Fulya biberli dilimli tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma. Mutluluk Fulya'da.
3: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
4: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Yuveliye Hatay. Hatay DE.
5: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
6: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
6: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
6: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
7: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushi.
8: Gastro-Profis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Ein

0: bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
2: Kita Kleine Weltkinder.
1: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
2: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Metropol FM. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Ünlü sanatçı Leman Sam demiş ki ya yaşlılıkta aşk falan kalmıyor demiş. Artık o işlerle o defterleri kapatıyorsunuz demiş. Bunun üzerine sizlerle aşk konuşuyorduk. Bir dinleyicimiz de şöyle bir ses kaydı göndermiş.
1: Kolay gelsin Esra'cığım, iyi yayınlar diliyorum. Gülüm, ben 16 yıldır evliyim. 16 yıldır eşimi çok seviyorum ama aşk diye bir şey yok. Neden?
0: Aşk diye bir şey yoktu. Ya birbirini sevip saymaya başlıyorsun artık, 16 yıldır evlisin yahu diyor. Şimdi tam da bununla alakalı bir araştırma yapmışlar Almanya genelinde. Evlilik yapıyorsunuz, ömür boyu beraberiz diyorsun. Sonra hayat başlıyor değil mi? İş, ev, çocuk, faturalar. Romantizm bazen böyle unutulabiliyor. Ve Almanya'da da boşanma oranlarına bakmışlar şehir şehir. Ve ilk sırada Bremerhaven varmış arkadaşlar. Leverkusen ikinci sırada ve Duisburg, Hagen, Oberhausen ve bu şehirlerde üst sıralardaymış boşanma oranları. İnanılmaz ya. Ama burada tabii orada oranın suçu yok muhtemelen. O şehirlerin suçu yok. Ya da acaba öyle mi? Hani bir yerlerde evlenip insanlar oraya taşınıyor. Orada bir kehanet mi var? Ne var acaba? Ya da tamamen günümüzün getirdiği hisler ve hayatın yorucu temposu diyebiliriz buna. Hep ama duyuyorum evli olan çiftlerden de hani bir süre sonra aşk kalmıyor. Birbirine saygı, sorumluluk kalıyor, alışkanlık kalıyor. Aşk olmasa da ama evlilik devam ediyor bir şekilde. Evlilik peki neden bitiyor? Neden boşanmalar başlıyor? İşte saygının bittiği yerde. Artık o tahammülün bittiği yerde belki de boşanmalar başlıyor. Peki sizce evli kalmak için aşk olmak zorunda mı, yoksa sevip saymak yeterli oluyor mu evli kalmak için?

0: Son yeni heyecan. Almanya şampiyonu Alba Berlin'in forma sponsoru ve premium partneri Gazi olarak yine yanınızdayız. Spor birleştirir, lezzet birleştirir, Gazi birleştirir.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastörk. 20 Eylül'deki Berlin eyalet seçimi öncesinde son CDF araştırmasında Türkiye kökenli Elif Eralp'in liderliğinde Sol Parti %23, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %21, Almanya için Alternatif Partisi AfD %17, Yeşiller Partisi %16 ve Sosyal Demokrat Parti SPD %10 seviyesinde kamuoyu desteği alıyor. Bu tablo mevcut CDU-SPD koalisyonunun devamını mümkün kılmıyor ve üçlü koalisyon senaryolarının önünü açıyor. Federal Başsavcılık Berlinli bir iş kadınını Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle dava etti. Savcılığa göre şüpheli Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde görevli bir istihbarat çalışanına yıllarca bilgi sızdırdı. İddianame bugün Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne sunuldu. Tiergarten Tüneli gündüzleri açık olacak. Tünel her gün yaklaşık 5.30 ile 21.30 arasında trafiğe açık. Gece saatlerinde ise kapanmalar devam edecek. Buna göre Tiergarten Tüneli yaklaşık 21.30'dan ertesi sabah 5.30'a kadar trafiğe kapalı olmaya devam edecek. Değerli dinleyenler, Aşağı Saksonya yerel seçimlerini Hristiyan Demokrat Birlik Partisi birinci sırada tamamladı. AfD, Almanya için Alternatif Partisi ise oylarını 3 kattan fazla artırdı bu eyalette. Bu seçim Saksonya-Anhalt'te AfD'nin seçimleri açık ara kazanmasının ardından bir test olarak görülüyordu. Bu seçimde de AfD'nin batıda da ciddi şekilde güçlendiğini gösterdi. Bu ayın 20'sinde ise Berlin'de eyalet parlamentosu seçimleri gerçekleştirilecek. Merz hükümeti için ortağı CSU'dan açık uyarı geldi. Bir demokratik hükümet daha çökerse AfD kazanan taraf olur. CSU, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi lideri Markus Söder ve Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Münih'te başlayan CSU yönetim kurulu toplantısında federal hükümetin başarısız olmasının AfD'yi daha da güçlendireceği uyarısında bulundu. Söder, Ampel koalisyonunun ardından bir hükümetin daha kısa sürede çökmesinin felaket olacağını ileri sürdü. Berlin'den daha hızlı reform, daha iyi iletişim ve enerji fiyatlarına somut çözüm istedi.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. Evde, işte ya da tatilde Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
4: Yepyeni bir şarkı çıktı. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebru Yaşar son zamanlarda hep düetleriyle, yaptığı düetlerle öne çıkıyor. Şimdi bu defa Anıl Durmuş'la bir düeti var. Yepyeni bir şarkı Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş. Unutamadım adını.

0: nasıl içli içli bir şarkı yapmışlar. Müthiş bir şarkıda buluşmuşlar Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş. Unutamadım adını dediler. Son zamanlarda bir araştırma yapılmış Almanya'da. Boşanma oranları artmış. Şehir şehir bakmışlar, herkes boşanıyor. Evlenenler hemen boşanıyor. Peki neden günümüzde bu kadar boşanmalar neden oluyor? Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki para yoksa aşk da yok diyor. Para yoksa ya, hep paraya bağlayan dinleyicilerimiz varmış ya, bu acaba gerçek mi? Hep hani reddetmeye çalışıyoruz ya, hayır aşk başka bir şey, parayla alakası yok. Acaba var mı yani, insan bir düşünmeye başlıyor. Ergin yazmış, diyor ki bence belirli bir yaştan sonra aşk değil, para biterse evlilik de bitiyor demiş. Net bir şekilde noktayı koymuş. Bir dinleyicimiz de şöyle bir ses kaydı gönderiyor.
1: Bence aslında aşk, bu evlilikten yaşadığımız bu duygular aşk. Bir zamanlar çok romantizm, çok böyle canlı canlı duygular yaşadığımız var tabii, ama bence o aşk değildi. Onun ismi başka bir şey, şimdi söylemesem daha iyi.
0: Söylemeyelim daha iyi. aşk nedir? Aşk yalandır diyen var. Oo, ne isyanlar ediyoruz şimdi. Aşka nasıl çamurlar atıyoruz şu anda. Hepimizin bir yarası var. Ben buradan onu anladım. Aşk nedir? Aşk eski.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.

0: Temple of Adam 176.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
2: İçecek mi lazım?
3: Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
4: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
5: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
6: 40 yıl Möbel Oase. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbus Aram 1. Güveniniz için teşekkürler.
7: Hip-hop ritmi, pop melodisi. Hepsi tek kanalda. Metropol FM Oksijen.

0: Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül'de eyalet seçimleri yapılacak. Seçim öncesinde mektupla oy kullanma seçeneğine dikkat çekiliyor. Berlin Siyasi Eğitim Merkezi Müdürü Thomas Gill, bu yöntemin seçmenlere seçim günü sandığa gitmeden oy kullanma imkanı sunduğunu belirtiyor. Mektupla oy kullanımında hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini Metropol FM redaktörü Ferhat Poye'ye sordu.
2: Leiter der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, Thomas Gill, ich grüße Sie. Wie genau funktioniert die Briefwahl? Wie könnte man die Briefwahl definieren?
3: Ja, seit Corona sind die Briefwahlen insgesamt deutlich bedeutsamer geworden. Bis zu einem Drittel der Wählenden nutzen diese Möglichkeit. Briefwahl bedeutet, dass ich vorab, bevor dem eigentlichen Wahltermin, die Wahlunterlagen bekomme. Das geht auf zwei Wegen. Ich kann die entweder per Post mir zusenden lassen oder ich gehe zum Bezirk Wahlamt. Dort kann ich auch direkt wählen. Auch das gilt als Briefwahl, wenn ich am Tag verhindert bin. Und ich muss dann dafür sorgen, dass die Unterlagen wieder vor dem 20.09. zum bezirklichen Wahlamt kommen, entweder auch per Post oder bringe sie einfach beim Wahlamt vorbei. Beides ist möglich.
1: Berlin Siyasi Eğitim Merkezi Müdürü Thomas Gill, mektupla oy kullanacak seçmenlerin kendilerine ulaşan belgeleri eksiksiz doldurması gerektiğini de hatırlatıyor. Oy zarfının da belirlenen süre içinde ilgili seçim makamına ulaşması büyük önem taşıyor. Röportajı Metropol FM redaktörü Ferhat Boya gerçekleştirdi.
0: Benim şehrim benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim benim politikam. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
4: var. Birisi bana acilen söyleyebilir mi? Restoranlarda ne kadar bahşiş vermemiz gerekiyor? Benim kafam çok karışık. Bir bahşiş veriyorum, kimisi der ki çok verdin. Bir bahşiş veriyorum, kimi der ki ne kadar az verdin, hiç vermeseydin. Kasaya geliyorsunuz, kartı uzatıyorsunuz. Tam ödedim çıkıyorum diyecekken ekranda yeni bir soru var. Bahşiş bırakmak ister misiniz diye. Ya eskiden bunu restoranda gördük, şimdi her yerde. Fırında, online alışverişte, hatta bazı mağazalarda bile karşımıza çıkıyor. İşin komik tarafı şu, ekranda mesela %10 yazıyor. %15, %20 kocaman yazınca insan bir utanıyor ya. Tek utanan ben miyim? Mesela çok küçük bir şey aldınız diyelim bir marketten. Bir bekaraya girdiniz. Küçük bir proçin aldınız, çıktınız. Kartla ödeyeceksiniz. Ekranda ama yine de diyor ki bahşiş vermek ister misiniz? %10, %15, %21. Ekmek aldım diye de bahşiş vermek istemiyorum bazen. Ama ekranda sıfır çıktığı için utanıyorum. O sıfıra, hayır kein Trinkgeld yazıyor. Oraya basarken sanki

herkes bana bakıp beni ayıplıyor gibi hissediyorum. Ve bunu araştırmışlar. Gerçekten de bu seçenekleri görünce birçok kişi aslında düşündüğünden daha fazla bahşiş bırakıyormuş. Yani bir psikolojik baskı bu. Oraya ekrana çıkınca herkesin bahşiş veresi geliyormuş utancından ya. Çözmüşler bunu da vallahi, bir yolunu bulup bizden o bahşişi alıyorlar. Tabii ki zaten hak ediyor bütün çalışanlar. Bahşişi seve seve veririz zaten. Sadece ne kadar vereceğimizi şaşırdığımız için stres oluyoruz ya. Sizlerden mesajlarınızı bekliyorum. Siz böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Benim gibi utanıp strese girip en yüksek bahşişi verenlerden misiniz? Yoksa kind drink geldiyse kind, o zaman sıfır veriyorum, hiç bahşiş vermiyorum diyor musunuz? Merakla bekliyorum cevapları.

0: Ebru Gündeş, fırtınalar kopardı burada. Ay ne de güzel bir fırtına. Keşke hep böyle fırtınalar kopsa. Arkadaşlar bir araştırma var. İnsanlar bahşiş verirken baskı altında oluyormuş. Yakalandık ya yine. Ben de sanıyorum kimse fark etmiyor. Ben orada çaktırmadan bahşiş verirken. Hani ekran çıkıyor karşımıza. Kartla ödeme yapıyoruz. POS cihazının üstünde diyor ki ne kadar trinket bahşiş vermek istersiniz? %10, %15, %20. Birileri bakarken o ekranda biz de artistlik olsun diye hep en yüksek bahşişi veriyoruz. Hele ki bir de arkadaş ortamındaysak. Hani herkes görsün bakın en yüksek bahşişi ben veriyorum. Hele ya kimse bakmıyorsa kimseye bahşiş falan vermiyormuş. Araştırmalar söylüyor bunu, ben değil. Bir dinleyicimiz diyor ki Taner yazmış diyor ki eğer kasaya kendim gidiyorsam %0 ile %3 arası veririm. Eğer masaya servis yapılıyorsa %5 ortalama. Kind is kind diyor. Onun dışında bakalım mesajlarınızda. Stuttgart'tan Murat yazmış diyor ki ben bahşiş vermem utanmam da. Zorlayana hiçbir şey yok diyor. Yani zorla güzellik olmaz diyor. Ya tabii ki veririz vermesini de. Hani bir brötchen almaya gittik mesela, bir bekaraya gittik. Brötchen alacağız, orada POS cihazında diyor ki %20 bahşiş vermek ister misin? Sadece karnımı doyurmak istiyorum ben lütfen. Bir dinleyicimiz diyor ki o kısımlar geldiği zaman, o bahşiş sorusu geldiği zaman hemen okey'e basıyorum ben. Ondan sonra işte şeyden yırtıyorum diyor. Aa ben görmedim, gözden kaçmış deyip ortadan sıyrılıyorum diyor. Biz var ya, biz bir kaşık suda yaşarız biz vallahi. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Almanya haberlerimizi bir dinleyeceğiz. Ardından Türkiye haberleriyle birlikte olacağız. Sonra en güzel şarkılarımız sizlerle. Paydos keyfimiz devam ediyor.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat ein neues Konzept für Schutzräume in ganz Deutschland angekündigt. Es geht unter anderem um Tiefgaragen und Tunnel, deren Lage etwa auch in der Nina-Warn-App digital abrufbar sein soll. Das sagte Dobrindt bei einer Tagung mit Vertretern der Kommunen in Berlin.
3: Der Bund hat den Pakt für den Bevölkerungsschutz ausgerufen, um deutlich zu machen, dass er bereit ist, 7 Milliarden Euro zu investieren bis 2029, um dafür zu sorgen, dass diejenigen, die im Bereich zivile Verteidigung, Bevölkerungsschutz engagiert sind, deutlich gestärkt werden.
2: Der Bau neuer Schutzbunker sei dagegen nicht geplant, so Innenminister Dobrindt. Der militärische Abschirmdienst registriert eine zunehmende Zahl von Verdachtsfällen wegen Extremismus in der Bundeswehr, heißt es im neuen Jahresbericht des Militärgeheimdienstes. Dabei gab es vor allem mehr Hinweise auf Rechtsextremismus. So wurden im Jahr 2025 insgesamt 519 sogenannte Fallbearbeitungen in diesem Phänomenbereich neu aufgenommen. Das ist ein Anstieg um rund 26%. Sachsen hat im bundesweiten Bildungsvergleich erneut die Nase vorn. Im neuen Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft landet der Freistaat wieder auf Platz 1. Dahinter folgen Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg. Ganz hinten landen NRW, Sachsen-Anhalt und Bremen.
4: Die Forscher schauen nicht nur auf Schulnoten. Sie prüfen zum Beispiel, wie gut Kinder betreut werden, wie viel Geld in Schulen und Hochschulen fließt und wie Schüler in Leistungstests abschneiden. Sachsen punktet vor allem mit seiner Ganztagsbetreuung, gut ausgebildetem Kita-Personal und guten Testergebnissen. Bundesweit gibt's aber Probleme. Kinder und Jugendliche werden in Mathe, Naturwissenschaften und Lesen schwächer. Das zeigt auch die aktuelle PISA-Studie. Außerdem erreichen mehr Schüler wichtige Mindeststandards oder ihren Abschluss nicht. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
2: Leonardo da Vinci oder den Weißstorch oder Beethoven. Die Abstimmung über das Design der neuen Eurobanknoten geht auf die Zielgerade. Noch bis einschließlich nächster Woche Montag können sich Europäer an einer Online-Umfrage der Europäischen Zentralbank beteiligen. Mehr als 9 Millionen Menschen haben das schon getan, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Die neuen Euroscheine sollen außerdem zusätzliche Sicherheitsmerkmale enthalten, um Kriminellen das Herstellen von Falschgeld weiter zu erschweren.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'de öne çıkan bazı gelişmelerin detaylarına kısaca göz atıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon öğrenci 2026-27 eğitim öğretim yılı için bugün ders başı yaptı. Yeni dönemde okullarda güvenlik önlemleri de artırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın planlarına göre 81 ilde 30 bin görevli okul çevresinde hizmet verecek. Öncelikli okullara yaklaşık 3 bin el dedektörü verildi. Okul polisi uygulaması yaygınlaştırılırken güvenlik kameraları ve turnike sistemleri de artırıldı. Velilerin öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmeleri ise yeni okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Eğitimden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin 3 alanda da performansını artıran tek OECD ülkesi olduğunu açıkladı. Erdoğan, Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreninde sonuçları değerlendirdi. Türkiye, fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasını yakaladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında verilen mutlak butlan kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kararın olağan kurultay sürecinin gecikmemesi amacıyla alındığını açıkladı. Sarı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına yönelik CHP adına yapılan başvurudan feragat edildiğini bildirdi. Parti yönetimi kurultay takviminin 10 Eylül'de başlatıldığını belirtti. İş insanı Hamdi Akın'a ait özel jet Libya'nın Misrata Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı. Uçakta 2 pilot ve 1 kabin görevlisi bulunuyordu. Havalimanı itfaiyesi yangına müdahale ederken mürettebat hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre 3 kişinin de sağlık durumu iyi. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı. Değerli futbol severler, Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında bugün saat 19'da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Gaziantep Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. İki takım Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya geliyor. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 18 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir mont veya kalın bir hırka rahat ettirir. Dışarı çıkarken giysilerinizi göz önünde bulundurmayı unutmayın. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
0: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var biliyorum. Haftaya harika başladık ve sizler iş yerlerinizden çıkarak bitirdiniz diyebiliriz. Geçmiş olsun ve hala çalışanlar var. Çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. Evinde çalışanlar da var biliyorum. Şu an yemek hazırlayanlar. Herkese kolaylıklar. Neredesin sen parçasını sizin için gönderiyorum. Bu şarkı yapay zeka ile oluşturulmuş bir şarkı.

0: FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 18 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 56 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 2 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Restorana gittik, güzelce yemeğimizi yedik, çok memnun kaldık. Sonra hesabı öderken bahşiş ödüyoruz, değil mi? Bu bahşişi öderken psikolojik olarak baskı altında hissettiğimiz için daha fazla ödüyormuşuz. Eğer hiçbir baskı hissetmiyorsak bahşiş ödemiyormuşuz ya. Bütün sırrımız ortaya çıkmış bu araştırmalarla yine. Kendi hani self alıyorsunuz, makineler var ya, ödemeyi orada yapıyorsunuz. Mesela orada soruyor, ekranda çıkıyor, bahşiş vermek ister misin? Kimse yok ki orada, kasada masada bakan kimse yok. Hemen hayır, kein Trink geldi hemen. Hemen basıyoruz, hayır ödemiyoruz ya. Ama eğer post cihazını bir garson kendi elleriyle tutup bize uzatıyor olsaydı %20 bahşişi hemen veriyor olurduk. Ya böyleymiş bu işler. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
3: Japonya'da Trinkgeld diye bir şey yok.
2: Japonya'da Trinkgeld diye bir şey yokmuş. Çünkü zaten hesabın içine koyuyorlar ya da insanlar zaten artık onu o kadar ezberledi ki veriyor. Hani bahşişi. Bizim gibi değiller ki. Şaka bir yana tabii ki biz de bahşiş veriyoruz ve bahşişi hak eden birçok çalışan var. Helali hoş olsun. Bir dinleyicimiz diyor ki, kız vallahi ben vermiyorum. Ben direksiyon öğretmeniyim, kimse bana bahşiş vermiyor diyor. Ya konu öyle bir şey mi ya? Ben de burada mikrofonu her konuştuğumda sizlerden bahşiş almıyorum ya. Ay ne tatlı olurdu öyle olsa ya. Aklıma şimdi benim soktunuz. Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmayacaktınız vallahi. Bizim patronla konuşayım hemen. Mikrofonun yanına bir tip box koyalım. Moderasyonumu, konuşmamı beğendiğinizde hemen 1 euro, 2 euro ne varsa. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki ben Yavuz, Yavuz Ali ben 10 yaşındayım, bahşiş veriyorum demiş. 10 yaşında. Baba parasıyla ben de veririm bahşiş.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
1: Kita Kleine Wetkinde.
0: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli forşule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
1: Kita Kleine Wetkinde. Telefon 030 314 84 580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
2: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.

0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Bahşiş konusunu konuşurken bir dinleyicimiz yazmıştı. Minik bir dinleyicim. Yavuz Ali. 10 yaşındayım, ben bile bahşiş veriyorum be demiş, bize kızmış. Ben dedim ya 10 yaşındasın, baba parasıyla ben de bahşiş verirdim demiştim. O buna çok üzülmüş, çok alınmış. Diyor ki aa teessüf ederim. Ben bayramdaki harçlıklarımı topladım. Hatta annemle babamı gittim yemeğe çıkardım. 95 euro tuttu, ben 100 euro verdim diyor. Lütfen Yavuz Ali'ye haksızlık etmedim, sana helal olsun. Ama bayram parasıyla ananı babanı niye yemeğe götürüyorsun? Git kendine oyuncak falan al be.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Ebru Yaşar son zamanlarda o kadar güzel şarkılar paylaşıyor ki, bu şarkıların özelliği şu: akustik olması ve düet olması. Müthiş şarkıları kendi tarzında düet yaparak seslendiriyor. Bu defa Ebru Yaşar Gülden'le bir şarkı çıkardı. Nasıl uyuyorsun? Bu şarkıyı zaten kendisinden çok iyi bir şekilde duymuştuk, tanıyorduk. Şimdi bir de Gülden'le olan çalışmasını dinleyeceğiz. Ben bayılıyorum böyle düetlere. Efsane bir isim değil mi Ebru Yaşar? Yanına da alıyor yine efsane bir sanatçı ve şarkıları tekrar seslendiriyor ve boyut atlatıyor resmen. Şimdi sesi açıyoruz, şarkımızın tadını çıkarıyoruz.

Müthiş bir şarkı. Şimdi yeni şarkılarımızdan devam ediyoruz. Müzik redaktörlerimizden yine harika şarkılar geldi. Ben çok heyecanlandım. Yeni şarkı görünce böyle elim ayağım titriyor. Blok 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Blok 3 Türkiye'nin en sevilen ve en genç, en yetenekli sanatçılarından biri. Hatta Almanya'da turnesi var. Almanya'nın birçok şehrinde konser verecek 10. ayda. Eğer Blok 3 seviyorsanız siz de bir konser takvimine bakın. Yaşadığınız şehre geliyor mu gelmiyor mu hemen biletlerinizi rezerve edin. Blok 3 bir şarkısı Kayıp Kalp isimli şarkısı. Yaklaşık 3 ay önce çıktı bu şarkı. O kadar güzel ki yine Blok 3'ün kalemi zaten öyle ya, belli. Hissediyor adam, yaşamış yani. Yaşı genç olmasına rağmen yaşamış bir şeyler ve hissederek yazmış. Ve şu anda bu şarkı Türkiye'de Top 50 listesinde 3. sırada. Türkiye'nin en çok dinlenen 3. şarkısı işte bu şarkı. Kayıp Kalp sizlerle.

0: Blok 3 kayıp kalp sizlerleydi. Şimdi ise yaşadığınız şehre dair nasıl gelişmeler oluyor, haberler neler? Yaşadığınız şehirde neler olup bitiyor? Hepsini öğrenebileceğiniz lokal, yerel haberlerimiz şimdi sizlerle.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hasörk. 20 Eylül'deki Berlin eyalet seçimi öncesinde son CDF araştırmasında Türkiye kökenli Elif Eralp'in liderliğinde Sol Parti %23, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %21, Almanya için Alternatif Partisi AfD %17, Yeşiller Partisi %16 ve Sosyal Demokrat Parti SP'de %10 seviyesinde kamuoyu desteği alıyor. Bu tablo mevcut CDU-SPD koalisyonunun devamını mümkün kılmıyor ve üçlü koalisyon senaryolarının önünü açıyor. Federal Başsavcılık Berlinli bir iş kadınını Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle dava etti. Savcılığa göre şüpheli Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde görevli bir istihbarat çalışanına yıllarca bilgi sızdırdı. İddianame bugün Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne sunuldu. Tiergarten Tüneli gündüzleri açık olacak. Tünel her gün yaklaşık 5.30 ile 21.30 arasında trafiğe açık. Gece saatlerinde ise kapanmalar devam edecek. Buna göre Tiergarten Tüneli yaklaşık 21.30'dan ertesi sabah 5.30'a kadar trafiğe kapalı olmaya devam edecek. Değerli dinleyenler, Aşağı Saksonya yerel seçimlerini Hristiyan Demokrat Birlik Partisi birinci sırada tamamladı. AfD, Almanya için Alternatif Partisi ise oylarını 3 kattan fazla artırdı bu eyalette. Bu seçim Saksonya-Anhalt'te AfD'nin seçimleri açık ara kazanmasının ardından bir test olarak görülüyordu. Bu seçimde de AfD'nin batıda da ciddi şekilde güçlendiğini gösterdi. Bu ayın 20'sinde ise Berlin'de eyalet parlamentosu seçimleri gerçekleştirilecek. Merz hükümeti için ortağı CSU'dan açık uyarı geldi. Bir demokratik hükümet daha çökerse AfD kazanan taraf olur. CSU, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi lideri Markus Söder ve Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Münih'te başlayan CSU yönetim kurulu toplantısında federal hükümetin başarısız olmasının AfD'yi daha da güçlendireceği uyarısında bulundu. Söder, Ampel koalisyonunun ardından bir hükümetin daha kısa sürede çökmesinin felaket olacağını ileri sürdü. Berlin'den daha hızlı reform, daha iyi iletişim ve enerji fiyatlarına somut çözüm istedi.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Değerli dinleyicilerimiz, ben artık kafam karıştı. Ben artık bilmiyorum ne yiyeceğim, ne içeceğim. Bu fantlar var ya, plastik şişeler. Onlardan bisküvi yapmışlar ya. Onu da yapmayı verin yani. Zaten plastik yemekten çekinirken siz o plastik şişelerden nasıl bisküvi yaptınız? Yapmışlar bunu değerli dinleyicilerimiz. Plastik atıkları özel işlemlerden geçiriyorlarmış ve mayalar yardımıyla yenilebilir bir besin haline getirmişler. Bu plastik parçaları, özel mayalama işlemleri diyorlar. Kim bilir ne koydunuz içine ya. Küçük küçük böyle proteinli küçük bisküviler yapmışlar bu plastik şişelerden. Ya oh, ne kadar da iştah açıcı. Bak bak. Bu gidişle biz artık ekmek arası plastik yiyelim. Hepimiz kurtulalım en iyisi yani. Düşünsenize kahvaltıda küçük çocuk geliyor. Anne, ben kahvaltıda plastik bisküvi yemek istiyorum. Anne dedi ki olmaz evladım. Evde pet şişemiz kalmadı.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Plastik şişeden bisküvi yapmışlar. Artık yenilebilir plastiklerimiz hayırlı uğurlu olsun. Zaten çok arıyorduk. Nerede plastik yiyebiliriz diye. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki bu mühendisler, bilim insanları yapay zekayı, robotları geliştiriyorlar. Sonra bize bisküvi diye plastik kakalıyorlar demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda o kadar çok konuşuluyor ki vallahi korktuğumuz başımıza geldi galiba. Yapay zeka bu defa fena korkutmuş herkesi. Daha düne kadar KI dediğimiz şey, yapay zeka dediğimiz şey Google gibi bir şeydi işte. Ne diyorduk? Bana bir mektup yaz diyorduk en kötü. Şimdi ne yapıyor? Fotoğraflar yapıyor, videolar yapıyor. İşlerimizi bile planlıyor yani. Hani insanlar da tabii bunun gelişmesine şaşırdı. Şimdi bir yapay zekanın kurucusu. ChatGPT diyoruz ya hep. İşte o şirketin kurucusu Sam Altman tam olarak bununla ilgili bir uyarıda bulunmuş. Diyor ki yapay zeka konusunda İki kötü ihtimal var. Ya bir gün kontrolü fazla kaptırırız ya da bu kadar büyük bir güç birkaç kişinin, şirketin ya da ülkenin elinde toplanır. O daha tehlikeli. Aman kimse yönetmesin bunu. Kimsenin elinde olmasın. Şimdi yapay zekayı durdurmak değil amaç tabii ki. Freni de direksiyonu da elimizde tutarak ilerlemek. Teknoloji evet çok güzel ama plastik şişelerden de bisküvi yedirmeyin bize yani. Ayrıca kimse evine aldığı robot süpürgenin bir gün şey demesini istemez. Sen çık, evi pisletiyorsun, bu ev artık benim demesini istemeyiz yani.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.
2: Ege Türk.
3: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
4: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
5: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstrasse 10, Netto'nun önünde.
6: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, gülüşünüz bize emanet.
0: En güzel şarkılar, Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Sevgili Paydosçular, Paydos keyfimize devam ediyoruz. Müthiş bir şarkı çalacağım ama bu şarkı biraz özel bir şarkı. Neden? Çünkü bu şarkı aslında eskilerden beri bildiğimiz bir şarkı. Candan Erçetin'in Gamsız Hayat şarkısı. Ama şu anda sosyal medyada bu şarkı yeniden viral olmuş durumda. Ve Türkiye TikTok trend müzikleri listesinde şu an 11. sırada görünüyor. Özellikle bu şey var ya şarkının, çok mu dertsiz duruyorum kısmı. O

Candan Erçetin bu şarkı yıllar önce çıkardı. Muhteşem bir şarkı. Muhteşem. Hak ettiği yeri yaşıyor. Yıllar sonra tekrar bugün. Şu şarkının zamansızlığına ve güzelliğine bakar mısınız? Candan Erçetin diyor ki derdimi anlatmadım diye beni dertsiz mi sandınız acaba diyor.

Değerli dinleyicilerimiz merhaba, ben Esra. Arkadaşım bugün bana öyle bir şey anlattı ki gül gül öldüm vallahi. Şimdi Türkiye'den bir arkadaşı doğum yapmış, tamam mı? Didem. Didem'in arkadaşı Türkiye'den doğum yapmış. Bebeğin göbek bağını da bizimkine vermiş. Demiş ki Avrupa'da güzel bir üniversitenin kapısına göm. İşte çocuk okusun, bahtı açık olsun demiş. Hani bizde böyle şeyler vardır. Göbek bağını okula gömersin. Niye? Çocuk okusun. Hastaneye gömersin, çocuk doktor olsun. Böyle geleceğe doğru niyet bırakma gibi düşünebiliriz. Ama bizimki Didem bir haftadır göbek bağı cebinde uygun bir üniversite bulamamış. Göbek bağı nerede, ne yaptı peki? Her sabah bununla işe geliyor. U-Bahn'a biniyor, metroya biniyor. Çantanın içinde oradan oraya, oradan oraya gidip geliyor. Çocuk her sabah işe geliyor arkadaşlar. Göbek bağı. Artık yalvardım, dedim bul birini artık. Üniversiteye giden birini bulalım. Şu çocuğun eğitim hayatı bir

Başlasın dedim yani. Çocuk daha dünyaya yeni geldi. Göbek bağı şimdiden trenden trene koşturmaktan, stresten bitti şu anda. Aklar var artık şu anda saçında çocuğun yani. Böyle giderse çocuk büyüyünce kesin makinist olacak. Net. Çocuğu makinist yaptı ya bizim Didem.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Tanken wird immer teurer. Der Preis für Super E10 ist übers Wochenende auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter am Sonntag 2,27 Euro, teilte der ADAC mit. Diesel verteuerte sich demnach sogar auf 2,40 Euro pro Liter.
2: Diesel ist auch nicht mehr weit von seinem Rekordhoch aus April entfernt. In den vergangenen zwei Wochen sind die Spritpreise kräftig gestiegen. E10 war Ende August noch gut 12 Cent billiger, Diesel etwa 20 Cent. Und die Aussichten sind nicht gut, denn die Ölpreise haben zum Wochenstart nach den Entwicklungen im Nahen Osten weiter zugelegt. Grund dafür sind unter anderem abgesagte Gespräche über die Straße von Hormuz und die Abschaltung einer wichtigen Ölpipeline in Saudi-Arabien nach Drohnenangriffen. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Bundesinnenminister Dobrindt will den Schutz der Bevölkerung im Ernstfall neu organisieren. Statt neuer Bunker sollen vor allem Tiefgaragen und Tunnel als Schutzräume dienen und künftig unter anderem über die Nina-Warn-App digital zu finden sein.
3: Egal, wo man gerade unterwegs ist, braucht man bei Katastrophenalarm vielleicht einen Schutzraum. Innenminister Dobrindt plädiert dafür eine digitale Info, die jedem zum Beispiel in der Nina-Warn-App anzeigt, welche Tunnel, welche Tiefgarage, welche Bahnstation oder ähnliches in der Nähe sind. Nicht sinnvoll findet der Innenminister den Bau neuer Bunker. Das sei ein veraltetes Konzept aus dem Kalten Krieg, das viel Geld koste, aber wenig Schutz bringe. Die Kommunen kritisieren, dass noch viele Fragen ungeklärt seien, etwa wer koordiniert bei Naturkatastrophen oder hybriden Angriffen die Evakuierungen. Aus Berlin, Ronny Tochau.
1: Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin Anklage gegen eine mutmaßliche Spionin Russlands erhoben. Der Deutsch-Ukrainerin wird geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen. Sie soll einen Mitarbeiter der russischen Botschaft über Jahre mit Informationen versorgt und ihm Zugang zu hochrangigen Veranstaltungen ermöglicht haben. Außerdem soll sie versucht haben, Kontakte im Verteidigungsministerium und in der Rüstungsindustrie für ihre Zwecke zu nutzen. Die Frau sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Die Britpop-Band Oasis tritt erstmals wieder in Deutschland auf. Die Gruppe um die Brüder Liam und Noel Gallagher kündigte in sozialen Medien für den nächsten Juli zwei Konzerte in der Münchner Allianz Arena an. Bis zum 17. September um 17 Uhr können sich Oasis-Fans online für den Ticketverkauf registrieren.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'de öne çıkan bazı gelişmelerin detaylarına kısaca göz atıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon öğrenci 2026-27 eğitim öğretim yılı için bugün ders başı yaptı. Yeni dönemde okullarda güvenlik önlemleri de artırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın planlarına göre 81 ilde 30 bin görevli okul çevresinde hizmet verecek. Öncelikli okullara yaklaşık 3 bin el dedektörü verildi. Okul polisi uygulaması yaygınlaştırılırken güvenlik kameraları ve turnike sistemleri de artırıldı. Velilerin öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmeleri ise yeni okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Eğitimden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin 3 alanda da performansını artıran tek OECD ülkesi olduğunu açıkladı. Erdoğan, Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreninde sonuçları değerlendirdi. Türkiye, fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasını yakaladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında verilen mutlak butlan kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kararın olağan kurultay sürecinin gecikmemesi amacıyla alındığını açıkladı. Sarı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına yönelik CHP adına yapılan başvurudan feragat edildiğini bildirdi. Parti yönetimi kurultay takviminin 10 Eylül'de başlatıldığını belirtti. İş insanı Hamdi Akın'a ait özel jet Libya'nın Misrata Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı. Uçakta 2 pilot ve 1 kabin görevlisi bulunuyordu. Havalimanı itfaiyesi yangına müdahale ederken mürettebat hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre 3 kişinin de sağlık durumu iyi, kazanın nedeni henüz açıklanmadı. Değerli futbol severler, Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında bugün saat 19'da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Gaziantep Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. İki takım Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya geliyor. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 16 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 18 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka tercih edilebilir, dışarıda bulundurmanız faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
6: Sevgili Paydosçular, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Yusuf Güney'den bir şarkıyla devam ediyoruz. Akşam vakti geldi. Tam böyle yüreğimize dokunan bir şarkıyla devam ediyoruz. Ördü kader ağlarını diyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 18 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 56 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 2 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Bazı şarkılar vardır, bize kendimizi yaşlı hissettirir. İşte bu şarkı bana öyle bir hissiyat veriyor. Bu şarkı 1992 yılında çıkmış. Sakin Ol, Sakin Ol albümünde Sertab Erener'in Sevdamı Ağlıyor şarkısı 92 yılında çıkmış. Bakınız bu back vokaldeki isimde o zaman evli olduğu Levent Yüksel. Şimdi Sertab Erener Sevdamı Ağlıyor diyor.

0: Acaba kaç kişi köyüne ev yaptırmak istiyor? Memlekete gidip kendi evimizi yaptırmayı, oradaki evi yenileyeceğim demeyi kaç kişi istiyor? Hepimiz istiyoruz. Bunun peki sebebi ne? Benim bir tahminim var. Benim bir düşüncem var. Şimdi bir hayat stilinden bahsedeceğim. İspanya'da 64 yaşındaki bir adamın yaşantısı. Sabah uyanıyorsunuz. Tamam mı? Komşu yok. Ses yok. Üst kattan sandalye çeken kimse yok. İşte kapımın önüne niye park ettin kavgası falan yok. Bunlar yok. Ve hatta bütün köy sizin gibi. Sizinmiş gibi yani o bütün köy. Ve bu adam böyle bir hayatta yaşıyor. Terk edilmiş bir köye taşınmış bu adam. Eski bir taş evi kendi elleriyle toparlamış ve yıllardır orada tek başına yaşıyor. Yani terk edilmiş köye bir ev yapıyor. O evde tek başına yaşıyor. Kira ödeme yok. Komşu yok, trafik yok, market de yok tabii ki. Öyle olunca kahve içmeye gidecek hiçbir yeri de yok adamın. Kendisi yalnızlıktan şikayetçi de değilmiş. Tam tersine diyor ki oh be kafamı topluyorum diyor. Ya ben böyle bir hayatta mesela ilk iki gün çok severdim. Evet. Aa huzur ne güzel. Aa çiçek böcek çok iyi. Ama üçüncü gün herhalde delirirdim. Delirmekten kendime bir ayna alırdım. Karşıma da koyardım. Bütün gün bır bır konuşurdum herhalde kendime. Sen ne düşünüyorsun? Ne yaptın bütün gün falan diye. Acaba bu mu? Aradığımız hayat stili bu. O yüzden mi biz köyümüze ev yapmak istiyoruz acaba?
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
3: Yayla 500 gram tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da. Yayla, yayla. Adı da
4: başka, tadı da. Townfow Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
5: Çözüm. Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland.
6: Estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland. Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

İspanya'da bir adam terk edilmiş bir köyde tek başına yaşıyor. Tek başına. Siz böyle bir şey ister miydiniz? Bir dinleyicimiz demiş ki Esra o bizim köylü olmasın demiş. Bizim köyde de bir adam var. Neredeyse bütün köyde tek başına yaşıyor. Hepimizi kovdu vallahi köyden demiş. Köyü de Niğde'deymiş. Niğde'de bir köyde. E nasıl oldu bu iş? Hani bazen bazı akrabalarımız vardır gaza gelir böyle. Elindeki bütün parayı gider köyüne ev yaptırır. Bir tane, iki tane, üç tane. Adam acaba böyle yapıp yapıp sizi iteklemiş mi acaba? Köyde yer bırakmamış muhtemelen size. Adam kafasını dinliyor tek başına. Helal olsun. Biz de İspanya'dan örnekler veriyoruz. Oho İspanya. Bizim yanımızda ne ki? Bizim köylerimizdeki hikaye kadar olabilir mi İspanya? Adam ne yapıyor orada peki? Bağ bahçe yapıyordur herhalde değil mi? Ne yapacak? Hayvancılıkla uğraşıyordur ya da ne bileyim dağlara tırmanıyordur. Bir şekilde vakit geçmesi lazım. Hadi bir iki gün, bir iki hafta, hadi bir iki ay olsun. Kafanı dinledin ama. Böyle tek başınıza bir köyde yaşamak ister miydiniz? Size iyi gelir miydi? Şöyle bir sizlere de sormuş olayım.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hasörk. 20 Eylül'deki Berlin eyalet seçimi öncesinde son ZDF araştırmasında Türkiye kökenli Elif Eralp'in liderliğinde Sol Parti %23, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %21, Almanya için Alternatif Partisi AfD %17, Yeşiller Partisi %16 ve Sosyal Demokrat Parti SPD %10 seviyesinde kamuoyu desteği alıyor. Bu tablo mevcut CDU-SPD koalisyonunun devamını mümkün kılmıyor ve üçlü koalisyon senaryolarının önünü açıyor. Federal Başsavcılık Berlinli bir iş kadınını Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle dava etti. Savcılığa göre şüpheli Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde görevli bir istihbarat çalışanına yıllarca bilgi sızdırdı. İddianame bugün Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne sunuldu. Tiergarten Tüneli gündüzleri açık olacak. Tünel her gün yaklaşık 5.30 ile 21.30 arasında trafiğe açık. Gece saatlerinde ise kapanmalar devam edecek. Buna göre Tiergarten Tüneli yaklaşık 21.30'dan ertesi sabah 5.30'a kadar trafiğe kapalı olmaya devam edecek. Değerli dinleyenler, Aşağı Saksonya yerel seçimlerini Hristiyan Demokrat Birlik Partisi birinci sırada tamamladı. AfD, Almanya için Alternatif Partisi ise oylarını 3 kattan fazla artırdı bu eyalette. Bu seçim Saksonya-Anhalt'te AfD'nin seçimleri açık ara kazanmasının ardından bir test olarak görülüyordu. Bu seçimde de AfD'nin batıda da ciddi şekilde güçlendiğini gösterdi. Bu ayın 20'sinde ise Berlin'de eyalet parlamentosu seçimleri gerçekleştirecek. Merz hükümeti için ortağı CSU'dan açık uyarı geldi. Bir demokratik hükümet daha çökerse AfD kazanan taraf olur. CSU, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi lideri Markus Söder ve Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Münih'te başlayan CSU yönetim kurulu toplantısında federal hükümetin başarısız olmasının AfD'yi daha da güçlendireceği uyarısında bulundu. Söder, Ampel koalisyonunun ardından bir hükümetin daha kısa sürede çökmesinin felaket olacağını ileri sürdü. Berlin'den daha hızlı reform, daha iyi iletişim ve enerji fiyatlarına somut çözüm istedi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Ehliyetindeki fotoğraf. Kendisine benzeyen biri var mı aramızda? Ehliyetimizdeki fotoğrafların asla bize benzemediğini biliyoruz artık. Yanlışlıkla bazı arkadaşlarımın ehliyetini görüyorum yanlışlıkla. Hiç istemezdim. Bir bakın, bu kim diyorum ya. Sen böyle biri miydin önceden? Hayatımın şokunu yaşıyorum. Şimdi ehliyetlerimiz o kadar eski ki bazılarımızın. Yani ta gençlik zamanlarından. Hiç kendisine benzemeyen bir poz vermiş. Ve o duruyor hala. O ehliyet kontrol edildiğinde bile artık o memurlar, kontrol eden polis memurları bile şok oluyorlar. Bu nasıl sensin? Nasıl bir evrim geçirmek diye. Şimdi ehliyetimiz eğer yıllardır cüzdanımızda duruyorsa, arada çıkıp fotoğraflara bakıp bu kim acaba diyorsak, şimdi bazı ehliyetler için Almanya'da bir süre daralması var. 2002 ile 2004 arasında verilen bir kart tipi var. Bu kart tipi ehliyetlerin 19 Ocak'ta değiştirilmesi gerekiyor. Hatta 19 Ocak'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Güzel tarafı şu, yeniden sınava falan girmeyeceksiniz. Sağlık raporu falan. Yani kimse sizi tekrar park sınavına falan sokmayacak. Sadece belgenizi yenileyecekler. Eğer süresi geçerse de 10 euro cezası var. Aman 10 euro 10 eurodur. Hiç boşuna girmeyin. O yüzden ehliyetinizi bir çıkarıp bir tarihine bakın. Yenilemişken bir de size benzemeyen fotoğrafınızı elden geçirseniz iyi olur. Son tarih tekrar söyleyelim. 19 Ocak 2027.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Yeni nesil grupların ismi bir enteresan, çok yaratıcılar. Yüz yüzeyken konuşuruz isimli bir grup var. Bunu her söylediğimde, yüz yüzeyken konuşuruz dediğimde insanlara neyi konuşuyoruz? Hayır, yani şarkıyı anons ediyorum. Yüz yüzeyken konuşuruz. Boş gemiler diyoruz.

13 yaşındaki bir çocuk milyoner olmuş. Böyle bir haber gördüm. Ve hemen depresyona girdim. 13 yaşında insanlar artık milyoner oluyor. Öyle bir devirde yaşıyoruz. Erişilebilirlik inanılmaz ve ben hala U-Bahn'la eve gidiyorum. İş çıkışı. Böyle bir moralimi bozdu yani. Yani işin diğer kısmı da var. Çok gurur duydum. Ne kadar güzel bir çocuk. Birkaç geri dönüşüm kutusu ve böyle binlerce kişiye ilham veren bir hikayeyle müthiş bir kazanç sağlamış. Yani olay sadece maddiyat değil. Çocuğun geriye kalan hayatındaki özgüveni düşünebiliyor musunuz? Ne kadar acayip. Bu çocuk geri dönüşüm yapmaya başlamış daha 10 yaşındayken. Hemen böyle komşularından, mahallesinde yaşayan kişilerden kullanmadıkları alüminyum kutuları toplamaya başlamış. Sonra bunları da gidip geri dönüşümcü de geri dönüştürüyormuş. Sonra demiş ki ben bunu her seferinde kendim yapmayayım, kendim götürmeyeyim, kendim yapayım geri dönüşmeyi. Ve bu cihazları falan almış, bazılarını kendisi geliştirmiş ve geri dönüşüm cihazlarıyla bu geri dönüşümü sağlamış. Ve acayip tabii bunu şirketler destekliyor sonra. Diyor ki biz satın alalım bunları senden diyor. Ve çocuk müthiş bir sermayeye sahip oluyor. Şu anda inanılmaz zengin. Muhtemelen bu çocuğa da bu çocuk böyle havalı havalı gezerken sokakta ya da okula gidecek, üniversiteye başlayacak. Havalı havalı zengin zengin gezerken muhtemelen diyecekler ki bu baba parası diyecekler kesin. Halbuki çocuk bütün sülalesini zengin etmiş. Daha 10 yaşında yani inanamadım ya. O kadar gaza geldim ki eve gidip bütün fantlarımı toplayacağım. Bakalım ne kadar kazanacağım.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, türkan.de.

0: Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Teknoloji o kadar gelişmişken hala internetimiz bazı yerlerde çekmiyor ya. Deliriyoruz biz de. Yıl olmuş 2026, insanlar uzaya falan çıkıyor. Bizim hala internetimiz çekmiyor. Şimdi Hindistan'da bazı köylüler sinirlenmiş buna. Hiç o köyde internet çekmiyormuş. Bunun için de aralarında para toplamışlar. Demişler ki bir teknisyen gelsin şu işi halletsin. Sonra geliyor bir teknisyen köye, işte bağlantıları kuruyor vesaire. Sonra bir bakıyorlar 5G takmış, o sistemi getirmişler ama sözde yani 5G. Hiçbir şekilde internet hızlanmamış. İnternet yavaş, hiçbir sayfa açılmıyor. Hala internete girememişler. Bunun için ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu gelen teknisyeni baz istasyonunun kulesine bağlamışlar. Adamı bağlamışlar kuleye, düşünebiliyor musunuz? Adam yaklaşık 2 saat orada mahsur kalmış. 2 saat. Ya polis de gelmemiş kurtarmaya. Muhtemelen zaten internetleri çekmiş.

çekmiyordu, ulaşamadılar polise. İnanamadım ya, internet yavaş diye. Müşteri hizmetlerini ararsın, ne bileyim şikayet edersin, bir şey yaparsın, ama teknisyeni de kuleye bağlamazsın artık yani.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Süper Lig'in bir alt liginde Bodrum Spor Mardin deplasmanına gidiyor. Ve Bodrum Spor'u Mardin deplasmanında destekleyen bir taraftar var. Mardin'e gidip gelmek için 3000 kilometreden fazla yol kat eden Birol Ahi adındaki bu taraftara Bodrum Spor Kulübü ömür boyu kombine hediye etmiş. Diğer taraftarlar nerede diye insanın aklına geliyor. Onlar da Bodrum'da herhalde gurbetçi turisti alındı.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan. Can

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24/90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: lezzetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
6: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranien Strasse 166, Kreuzberg.
4: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle ben hep seni beklerim bu şehire.

0: lezzetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Kfz-Prüfstelle Kadakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Elina DE.

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182, Kreuzberg.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
6: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amt Leşenakantı Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182, Kreuzberg.

0: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com. Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: yaktın beni.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: bu titreyen ellerimi.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.